var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan? İstediğin gibi oldu her şey. Ben süründüm, sen övündün. Gurur duyma kendinle sakın. Öyle bir yürek var ki bende, eşi benzeri olmayan, senin gibilerine yıkılmayan. Nankörsün sen, nankörsün işte. Şimdi git, git. Yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözleri.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: dokunma doktor.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
0: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
3: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
2: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Telefon 235-34-08 0532-494-7939.
4: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324-238-3333. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz, Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

0: bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Aydın Göksel'in ilk albümünden uzun uzun yollarla başladık programa. Yıl 1997. İzmirli şarkıcı ve besteci Ümit Sayın'la devam ediyoruz. Şarkımız Hicran. Hoş geldiniz.

Retro'dan Sezen Aksu'nun Gülümse albümünden Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam şarkısını çaldım size. Söz Aysel Gürel, beste ve düzenleme ise Onla Tunç. Kayahan'la devam ediyoruz. Sanatçının Yemin Ettim albümü 1991 yılında yayınlandı ve albümün çıkış şarkılarından bir tanesi. Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şimdi bizimle. Adresim

çalmışı kapatıp bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Şarkılarından bir tanesi Seninim sonrasında 1999 yılındayız. Yaşar Esirinim albümünden unutulmaz şarkısı Sebepsiz Fırtına şimdi bizimle.
1: Gerilir büro bir sebepsiz fırtına, kardeşe bir umut aşkın kalan.

0: yapalım.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit.

0: 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Ben söz ve müzik Şehrazat'a düzenleme Uzay Hep Ali'ye ait. Bu saatten sonra sonrasında Işın Karaca'nın ilk albümüne gidiyoruz. Yıl 2001. Ana dilim aşk albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Lamba.

Pop'un en güzel şarkılarından bir tanesi Çelik. 1995 yılında yayınladığı Benimle Kalı ve Retro'ya Tarkan'la devam ediyoruz. Ölürüm Sana albümündeyiz. Albümün unutulmaz slow şarkılarından bir tanesi Unut Beni. Şimdi bizimle.

müziğinin en iyi ayrılık şarkılarından bir tanesi olabilir. Hakan Peker ve Günahlar. Söz ve müzik Ayşe Okur, Erkan Okur, düzenleme ise Feyyaz Kuruş'a ait. Hakan Peker'den dinledik. Bugün kapanış şarkımızsa 1995 yılından Ege Senden Uzak albümünden seçtiğimiz şarkı Yaz Aşkım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolundaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi. Spor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 28 Eylül Pazartesi, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda göç alanında yürütülen çalışmaların artırılması öne çıktı. Mersin il genelinde son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 144 narkotik olayı gerçekleşirken yakalanan 163 şahıstan 18'i tutuklandı. Bir haftada 328.127 adet uyuşturucu hap, 1441 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter olayına ilişkin soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonunda aralarında Mersin'in de olduğu 16 ilde 33 şüpheli gözaltına alındı. Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin'de gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716 kilogram ilaca el koydu. Çukurova bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlenirken 1613 lira oldu. Mersin'de balıkçılar yüksek maliyetler ve ithal ürünler nedeniyle yeni av sezonunda kontak kapatarak eylem yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Baba gözaltına alınırken ifadesinde tabancanın kendisine ait ruhsatlı silahı olduğunu, oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp inşaat çukuruna uçtu. Şahısların kardeş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kaza Hacı Nuhlu mahallesinde meydana geldi. Mersin'de çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre olay Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde yaşandı. Mersin'in Toroslar ilçesi Arslanköy yaylasındaki boksit maden alanını geliştirdi.

0: kurumun yer aldığı Değişim Noktası projesi hayata geçirildi. Proje ilk etapta 3 pilot mahallede uygulanacak. Mersin'de sağlık personelleri Toroslar ilçesinde vatandaşları aşırı şeker tüketimine karşı bilgilendirdi. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabileceği anlatıldı. Mersin'de vatandaşlarla kamu kurumlarını mahallelerde doğrudan buluşturmayı, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi amaçlayan Her Mahalle Bir Mersin programı Ayva Gediği'nde başladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Çocuk uyutuyoruz.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
8: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
9: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül, her nesil.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman, her yer.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

Herkese merhabalar. Biz dursak da, devam etsek de, yürüsek de, koşsak da zaman yerinde kesinlikle durmuyor. Akıp geçmeye devam ediyor. Onun için içinde bulunduğumuz her saniyenin kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Böyle sindire sindire yaşamamız lazım. Günler çok çabuk geçiyor çünkü. Yepyeni bir hafta da başlıyor. İnşallah beraberinde bize bütün güzellikleri getirsin. O zaman gül güne gülle başlasın mı? Hoş geldiniz.

Bugün aşkı konuşalım mı? Bilimsel olarak konuşacağız ama. Kimyasını anlatmak istiyorum size. En son böyle ne zaman birini çekici bulduğunuzu hiç düşündünüz mü? Kekelemiş olabilirsiniz. İşte söyleyeceklerinizi unutmuş olabilirsiniz. Kalbiniz çok çarpmış olabilir. Heyecandan belki elleriniz terlemiştir. Buna benzer bir takım şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bunların hiçbiri olmadıysa en azından böyle kalbinizin titrediğini hissetmişsinizdir muhtemelen. Hayallerinizi yıkmak gibi olmasın ama bilimsel verilere göre aşkın kalple çok alakası yok. O daha çok beyinle alakalı. Detaylarıysa şarkının hemen sonra.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
15: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Gül Günegül'le de bugün aşkın bilimsel tarafını konuşuyoruz. Aşk aslında kalpte değil, beyinde başlıyor demiştim hatırlayacak olursanız. Bugüne kadar şairlerin, yazarların, hatta böyle antropologların üzerine sayısız yorum yaptığı bir konu. Fakat onunla asıl nörologlar ilgilenmeli. Çünkü bizim aşk dediğimiz şey aslında beyindeki nöronların bazı uyaranlar göndermesi ve vücudumuzda, işte girişte de belirttiğim gibi, birkaç belirtinin ortaya çıkmasıyla oluşan kimyasal bir tepkime. Tüm bunlar mesela yerli yerinde olursa aslında bir oyuncak ayıya bile aşık olabilirsiniz. Hemen bahsedeyim 3 farklı fazdan: şehvet, cazibe ve bağlılık. Şimdi aşkın ilk aşaması diğer adıyla amfetamin fazı olarak da bilinen en heyecanlı süreç ve bilim insanları bu mutlu döneme 3 ay ömür biçmiş durumda. Karnınızda hani böyle kelebekler uçuşur ya, karnınızın ağrıdığını hissedersiniz falan ya da kalbinizin çok çarptığını. Ne bileyim, etrafınızdayken yüzünüz kızarır. O dönem var ya, o aslında insan vücudundaki testosteron ve östrojen seviyeleriyle alakalı bir durum. Doğadaki pek çok memeliye benzer şekilde ilk aşık olduğumuz anlarda birisine hormon seviyeleri nedeniyle ilgi duyuyoruz. Kime aşık olduğumuz da aslında genlerimize kodlanmış. Bunu bilmiyorum, biliyor muydunuz? Şarkıların hemen sonrasında memnuniyetle anlatacağım sizler için.

Gül Güne Gül de bugün aşkın bilimsel tarafını konuşuyoruz. Az önce demiştim ki kime aşık olduğumuz da genlerimize kodlanmış. Şimdi beyindeki bazı kimyasal süreçlerden bahsetmiştim hatırlayacak olursanız. Şimdilik bir tarafa alıyorum o süreçleri ve biraz da böyle kime aşık olduğumuza bakacağız. Çünkü aşkla ilgili merak uyandıran bir diğer konu aslında insanın kendine en çok benzeyen insanları tercih etme potansiyeli. İnsan daha böyle ilk aşamaya girerken bile kendisiyle benzer seviyede zekaya, işte zevke, mizah anlayışına ve değer yargılarına sahip insanları tercih ediyor. Mesela siz çok dürüst bir insansınız. Genelde dürüst insanlara aşık olmaya biraz daha meyilli oluyorsunuz. Ya da ne bileyim çok serseriyseniz serseri birine çekiliyorsunuz. Yani aslında kişilikleriniz biraz benziyor da diyebilirim. Mesela çok diksiniz. Karşınızdaki insan da biraz dik oluyor. Egolar bazen savaşıyor. Tabii arkadaş seçimlerinde de yapıyoruz bunu. O halde çok da mantıksız değil, değil mi? Bir diğer konu da dış görünüş, güzellik bir algı meselesi biliyorsunuz. Ve herkes için kimin güzel veya çekici olduğu farklı olabiliyor. Ama görünen o ki beynimiz böyle aşık olurken temel kodları takip ediyor ve doğada hayatta kalma oranı en yüksek kişilere yöneliyoruz. Tabii her şey bu kadar basit değil. Çünkü aşık olduğumuz kişi tercihlerini vücut oranlarına göre de yapıyoruz. Şimdi genel güzellik algıları ne olursa olsun vücut oranları dengeli, güçlü ve kaslı yapıdaki insanlar herkese biliyorsunuz biraz daha çekici geliyor günümüzde. Ve bunun kalple değil de genetiğimizdeki yaşama içgüdüsüyle ilgisi olduğunu söylediğinde belki bir parça da şaşıracaksınız. Kadınlar genellikle böyle bilinçsiz de olsa vücut yağı %12 ile %15 arası olan erkekleri arıyor. Erkekler de vücut kitle indeksi 18 ile 20 olan kadınları beğeniyor. Tabii bunların hiçbiri illa olacak diye bir şey yok. Çünkü aşk vücut ölçülerinden çok daha fazla biliyorsun. Şarkıları bile yapılmış. Aşk kaç beden bir yer değil. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu'ndaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
10: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
11: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
11: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
11: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
13: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
14: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Ergül her mesele.
15: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
14: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
17: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
19: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
20: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
21: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
22: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo!

Gül Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor bugün. Aşkın kimyasını anlatıyorum size. Tam da bilimsel olarak üstelik. Şimdi koku faktörüne de değinmek istiyorum müsaadenizle. Tıpkı hormonlar gibi biliyorsunuz her insan etrafına farklı bir koku yayıyor. Ama bu bahsedilen koku burnumuzla doğrudan algılayabildiğimiz kokudan biraz daha farklı. Çünkü biraz bilinçaltı bir boyutta gerçekleşiyor. Özetle yaptığımız ilk aşk seçimlerinde bağışıklık sistemi güçlü olan ve belirli proteinleri salgılayan insanları birazcık tercih etme eğiliminde oluyoruz. Çünkü güçlü bağışıklık sistemi bazı özel kokuların beyin tarafından algılanmasını sağlıyor. E haliyle kimi çekici bulduğumuzu da belirliyor. Şimdi aşık olmanın ilk sinyalleri beyinde başlıyor demiştim. Bu kişiyle karşılaşınca beyin bazı hormonların salgılanması için vücuda uyarı gönderiyor. Ve bunun sonucunda noradrenalin, dopamin, işte fenilalanin etkisinde bir ilk 3 ay geçiriyoruz. Noradrenalin, adrenalin üretimini arttırarak kalbimizin biraz daha hızlı atmasına ve avuç içlerimizin terlemesine neden oluyor. Dopamin onun yanında kendimizi biraz daha iyi ve mutlu hissetmemizi sağlıyor. Fenilalanin ise o karnımızdaki kelebek uçuşlarına benzer bir etki gösteriyor. Tabii biz de salınan bu hormonların etkisiyle aşık olduğumuzu söylüyoruz. Gelelim aşkın ikinci aşamasına. Endorfin hormonu kontrol ediyor onu. İlk heyecan etkisiyle salınan hormonların seviyesi tabii zamanla azalıyor. Aşkın ikinci aşaması olan çekim aşaması başlıyor. Kimilerinin böyle endorfin fazı olarak da adlandırdığı bu aşama bilim insanlarına göre 6 ay ile 2 yıl kadar bir ömre sahip ve hayatımızı kiminle devam edeceğimize karar verdiğimiz bir aralık bu. Bu dönemde hipofiz bezinden salgılanan mutluluk hormonu yani endorfin seviyesinde belirgin de bir artış oluyor. Endorfin sayesinde böyle uyuşturucu etkisine benzer bazı etkilerin oluştuğunu söylüyor uzmanlar. Hani aşkın uyuşturucu olduğuna dair popüler tanımlara mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte onun temel kaynağı beyin kontrolünde salgılanan endorfin hormonu. Çünkü endorfin miktarındaki artış nedeniyle onun yanında çok daha mutlu, huzurlu ve motive hissetmeye başlıyorsunuz. Bu da tabii aşkın ikinci aşamasına girdiğiniz anlamına geliyor. Aşkın son evresinde beyinden salgılanan hormonlar da elbette etkili. Onu da anlatayım hazır şarkının introsu müsaitken. Böyle hormonlarla, genetik faktörlerle dolu dolu geçen birkaç yılın sonunda aşkın bağlılık evresi başlıyor. Ve tabii ki bu evrede de beyin fazlasıyla etkili. Çünkü endorfin ve dopaminin yerini hipofiz bezinden salgılanan oksitosin yani bağlılık hormonu alıyor. Bağlılık hormonu işte doğum, emzirme, cinsellik gibi ailevi değerleri pekiştirdiğinden bu evredeki aşk genellikle böyle evlilikle sonuçlanıyor ve çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını arttırıyor. Aşkın bir kimyası olduğu doğru ama duygular da tabii kesinlikle işin içine giriyor. İşte böyle aşkın ortaya çıkış şekli genel olarak kimyasal tepkimeler ve beyin tarafından kontrol edilen hormonlarla alakalı. Az önce de söylediğim gibi. Eğer yeterli miktarda hormon salgılarsanız masanızda duran bir vazoya bile aşık olabilirsiniz. İki güzel şarkı dinleteyim. Sonrasında birlikteyiz.

Ülgün Egül'le de bugün aşkı konuşuyoruz. Şimdi kime acaba kendime eş seçmeliyim diye düşündüğümüz bir evre var ya, aşkın gözü kördür demişler. Neden böyle demişler hiç düşündünüz mü? Hemen anlatayım. Yapılan araştırmalarda aşık biriyle anne olan birinin olumsuz duygulara kaynaklık eden ve eleştirel yaklaşımı sağlayan beyin bölgelerinin çalışmayı durdurduğu gözlemlenmiş. Beynin özellikle bu amigdala, bellekten hafıza kaynaklı işlerden, duygu yönetiminden, öğrenmeden ve algılamadan sorumlu olan tarafı, frontal, işte analitik düşünme, karar verme, planlama, sevinme, mutlu olma, bilinçli düşünme, his değişikliği, sonra problem çözme, akıl yürütme, konuşma becerisi gibi bilişsel görevler frontal lobun görevi arasında. Bir de parietal, yani insan beyninin mekansal yön belirleme, tatları algılama, acı ve dokunma hisleri gibi işlevlerinden sorumlu bölümü. Son olarak da orta temporal, yani görsel hafıza, lisan anlama, işitme duyusu, ağrı, duygusal ilişkilendirme süreçleri ve başka pek çok fonksiyonlardan sorumlu olan bölgesi. İşte bu kortekslerin bazı bölümlerinin faaliyetlerini durdurmasıyla kişinin eleştiride bulunması da engellenmiş oluyor. Hani böyle bütün annelere bebekleri çok güzel gelir ya, onun gibi bir şeyden bahsediyorum. Ama belki o kadar da güzel değildir. Ve hatta onun öyle olmadığını anladığınızda onu güzelleştirmeye de çalışıyor olabilirsiniz. Çok ince bir mesaj verdim, farkında mısınız bilmiyorum ama. Ama hiçbirimiz tabii mucizeler gerçekleştiremiyoruz. Gördüklerimizi düzeltemiyoruz. Çünkü bu size göre bir kusur, karşı tarafınsa normali. İşte o yüzden evlenmeye karar verdiğiniz insanın normalleri sizin normalleriniz mi? Önce bunu iyi anlamak lazım. Nasıl eş seçiyoruz demiştim ya, bundan bahsederken bunu da araya sıkıştırmak istedim. İnsanlar biliyorsunuz hep ideal eş aramıştır ama kimse ben ideal bir eş miyim diye kendisine sormamış. İyi insanlarla karşılaşmak için iyi insan olmak gerekiyor. Çünkü insanlar kendi ruhlarından bir parça buldukları insanları kendi etrafına toplamaya başlıyorlar. Yani aslında kendi ruhumuzdan parçalar bulamadığımız insanlarla çatışmaya başlıyoruz. Kendi iyilik halimizden memnunsak hemen kendimize kafa dengi bir eş seçiyoruz. Peki kafa dengi insanlar için doğru bir eş nasıl olabilir? Bunu da anlatacağım size ama şarkıların sonrasında. Karan

eş seçimlerinde acaba hangi kıstasları kullanıyoruz? Bunu konuşuyorduk en son. Aşkı anlatıyordum. Demiştim ki kafa denginiz olan insanların nasıl seçeceğinize aslında beyniniz karar veriyor. Şimdi düşünen beyinden bahsedeceğim size. Beynin insanı diğer canlılardan ayıran, onu yaratılmışların en üstünü yapan kısım aslında. Neokorteks, düşüncenin merkezi. Duyular aracılığıyla algıladıklarımızı bir araya getiriyor ve anlam ürettiğimiz bir merkez burası. Gelelim sürüngen beyine. Yeme, içme, üreme, bağımlılık ya da alışkanlık gibi şeyleri yönetiyor. Bir şey zevk veriyorsa yapmaya devam etmek istiyor. Acı veriyorsa yapmaktan kaçınmak istiyor. Bir de duygusal beyin var, yani limbik. Midemiz kazındığında, öfkelendiğimizde, aşık olduğumuzda ya da kederlendiğimizde limbik sistemimiz devrede oluyor. Limbik sistem açlığı, susuzluğu, arzuları ve diğer zevkleri düzenliyor. Şimdi ben size bunları niye anlattım? Çünkü kafa dengi insan beynimizin 3 temel yapısının evet dediği insan. Birinci beyin bölgesini harekete geçiren arzuladığımız insanlar olmalı. Limbik sisteme uygun olarak güven, sevgi, huzur, işte sevinç duygularımızı körelten değil, geliştiren kişi olmalı. İşte başımızı omzuna koyduğumuzda güven duymalıyız. Neokortekse uygun olarak da düşünce yapısı, işte fiziksel görünüm, sağlık, kültür, eğitim özellikleri size uygun olan bir anlamda size artı değer katacak bir kişi olmalı. Bizi eksilten insanların yanında belirli bir süreden sonra mutsuzlaşıyoruz çünkü. Bir önemli hatırlatma da şu olsun, biz kendimize sadece bir eş değil, çocuğumuza bir anne ya da baba seçiyoruz. İşte iyi bir eş her zaman iyi bir anne ya da baba olmayabiliyor. Eşler bizim ev arkadaşımız değil, yol arkadaşımız biliyorsunuz. Yol arkadaşlarımızla gittiğimiz yollar her zaman düz olmayacak. Bazen böyle keskin virajlardan geçip bazen yokuşlarda tırmanabiliyoruz. Bazen uçurumun kenarından, bazen de deniz kenarından yürüyebiliyoruz. Karanlık günlerde de oluyorlar, aydınlık günlerde de oluyorlar. Aslında her durumda size iyi bir yol arkadaşlığı yapacak insana ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte seçimlerinizi de buna göre yapmaya çalışıyorsunuz. Ama doğru ama yanlış. Burası tabii tartışılır. İki güzel şarkı dinleteyim. Devam edelim hemen sonrasında.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: Denize çek gönder, denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
15: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
16: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
15: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüş ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülkü.
21: Her zaman, her yerde.

Gül Günegül'le de bugün size aşkın bilimsel yönlerini anlatıyorum. İlişki duygusal mı, mantıksal mı olmalı sizce? Amerikalı bir matematikçi aşkın bilimsel formülünü bulmuş. Evet, birçoğumuz sevgiyi duygusal bir his olarak görsek de sevgi aslında matematiksel çözümü olan mantıksal bir durum olarak ortaya çıkıyor. Tate Hill'e göre aşık olmak, istatistikte kullanılan en iyi durma kuralı olarak adlandırılan prensipleri kullanarak garantili hale getirilebilirmiş. Hemen detaylandırayım isterim. Bu fikir, buluşmaların %37'sinin istenilen kişiye takılarak, yalnız ve diğer potansiyel seçenekleri değerlendirerek geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Teorinin temeli, deneme yanılma yöntemiyle en sonunda doğru kişiyi bulmaya dayanıyor. Bu yöntemle insanlar daha çok tecrübe ediniyorlar, olgunlaşıyorlar ve nihayetinde hayatlarına giren kişilerle uzun süreli ve düzgün bir ilişkiye adım atabiliyorlar. Tate Hill'e göre %37 kuralını uyguladığımızda sağlıklı ilişki için hazır olmak zorunda oluyoruz. Bu arada bu kural ortalama 18 ile 40 yaş aralığındaki insanları etkiliyormuş. Aynı zamanda bu raporlara göre 26 yaş gönül eğlendirmeyi bırakıp aile bireyi olmak için en uygun yaşmış. Uzmanlara göre 20'li yaşlarda özellikle sosyal medya sitelerini kullanarak ya da çeşitli sosyal ortamlarda, sosyal topluluklar gibi alanlarda bulunarak insanlarla tanışmanız öneriliyor. Bu yaşlardaki insanların hayatlarında dramdan kaçınmaları ve ilişkilere zaman ayırırken kariyerlerini de mutlaka düşünmeleri gerektiği söylenmiş. 30 yaşa baktığımızda ya da 30 yaşın biraz üzerine baktığımızda biraz daha romantiklikten uzak durmaları gerektiğini ve ne olursa olsun aşk hayatlarını çevrelerindeki insanların hayatlarıyla kıyaslamamaları gerektiği söylenmiş. Gelelim 40'lı yaşlara. Bu yaşlarda flörtlerde bir takım değişiklikler olduğunu söylüyor uzmanlar. Artık insanlar konuşabilecekleri insanları aramaya başlıyorlarmış. Ya da arkadaş olabilecekleri. Bu arada bu yaşlarda hayat tarzınızı ve kendinize olan özgüveninizi tazelemek için değişikliğe gitmeniz de öneriliyor. Ama tabii flört edenleri kendilerini daha genç göstermek için farklı davranmalarına gerek olmadığı da vurgulanmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten aşkın matematiksel ya da istatistiksel yanları olabilir mi? Yollayın bakalım mesajlarınızı.

0: Sakin ol.
1: Gülgüne Gül'le de bugün aşkın bilimsel tarafını konuşuyoruz. Biraz da bilinçaltınızdan bahsedeyim mi size? Güzellik bakan gözde midir yoksa herkesin kendine özel çekici özellikleri var mıdır? Hiç düşünmüş müydünüz? Bu soruya cevap arayarak bir insanı çekici bulmamızın psikolojik sebeplerini sizler için araştırdım. Toplumun yarattığı güzellik algısı acaba sizi etkiliyor mu yoksa kendinize has kişisel tercihleriniz mi var? Bunları öğrenmek istiyorsanız detaylandırayım isterim. Şimdi zıt kutuplar gerçekten birbirini çeker mi dersiniz? Genellikle böyle zıt kutuplar birbirini çeker lafını duysak da bunun tam tersi olduğu düşünülüyor. Yapılan bir araştırmayla insanın kendisine benzeyen bir kişiyle çıkma arzusunun daha fazla olduğu gözlemlenmiş. İnsanların kendilerine benzeyen kişilere daha çok ilgi duyduğu kanıtlanmış. Ayrıca şu da biliniyor ki birbirine aşık kişiler zaman geçtikçe birbirine benziyorlar. İşte bu yüzden insanlar aslında kendisine benzeyen kişileri biraz daha çekici buluyorlar. Ses tonu da mesela sizi etkileyebilir. Erkeklerin ses tonunun kadınlar için önemli olduğunu araştırmalar bize gösteriyor çünkü. Kadınlar genellikle alçak ses tonuna sahip erkekleri olgunlukla ilişkilendiriyorlar ve daha çekici buluyorlar. Aklınızda bulunsun. Sesinizi öyle çok yükseltmeyin mağara adamı gibi. Kokunuz da çekiciliğinizi etkileyen bir şey. Kadınların kokusu erkeklerin kadınları çekici bulmasını etkileyen bir faktör. Ayrıca biliyorsunuz yumurtalama döneminde kadınlar erkekleri biraz daha çekici görünüyor. Çünkü bu zamanda kadınların hormon seviyesi döngüsü biraz daha yüksek ve bu da tabii karşı tarafa sinyaller gönderiyor. Beden dilinden de biraz bahsedeyim size. Beden dilinin aslında karşı tarafta güçlü bir çekim uyandırmadığı yapılan bir araştırmayla gözlemlenmiş. Fakat beden dilinin ötesinde terleme ve kalp atış hızının karşıdaki kişiyi etkileyebildiği fark edilmiş. Yani biri sizin kalp ritminizi bozana kadar beklemeniz gerekirmiş. Gelelim gülümsemeye. Bir kadının çekiciliğini arttırırken erkeklerde durum çok da öyle değil. Şarkıların sonrasında anlatacağım.

0: ne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 28 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda göç alanında yürütülen çalışmaların artırılması öne çıktı. Mersin il genelinde son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 144 narkotik olayı gerçekleşirken yakalanan 163 şahıstan 18'i tutuklandı. Bir haftada 328.127 adet uyuşturucu hap, 1441 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter olayına ilişkin soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonunda aralarında Mersin'in de olduğu 16 ilde 33 şüpheli gözaltına alındı. Gümrükler muhafaza ekipleri Mersin'de gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716 kilogram ilaca el koydu. Çukurova bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlenirken 1613 lira oldu. Mersin'de balıkçılar yüksek maliyetler ve ithal ürünler nedeniyle yeni av sezonunda kontak kapatarak eylem yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Baba gözaltına alınırken ifadesinde tabancanın kendisine ait ruhsatlı silahı olduğunu, oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp inşaat çukuruna uçtu. Şahısların kardeş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kaza Hacı Nuhlu mahallesinde meydana geldi. Mersin'de çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre olay Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde yaşandı.

yapılacak. Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen mahallesinde kuzenini öldürüp kaçan şüpheli polisten kurtulmak için bir çocuğu rehin aldı. Çocuk polis tarafından kurtarılırken cinayet zanlısı da yakalanarak gözaltına alındı.

0: kurumun yer aldığı Değişim Noktası projesi hayata geçirildi. Proje ilk etapta 3 pilot mahallede uygulanacak. Mersin'de sağlık personelleri Toroslar ilçesinde vatandaşları aşırı şeker tüketimine karşı bilgilendirdi. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabileceği anlatıldı. Mersin'de vatandaşlarla kamu kurumlarını mahallelerde doğrudan buluşturmayı, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi amaçlayan Her Mahalle Bir Mersin programı Ayva Gediği'nde başladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
5: Radyo.

Bilinçaltınız sizi yönlendiriyor olabilir demiştim. Bazı insanları neden çekici bulduğumuzu konuşuyorduk hatırlayacak olursanız. Şimdi gülümsemek bir kadının çekiciliğini arttırırken erkeklerde durum çok da öyle olmayabilir. Hemen bunu açıklamak istiyorum size. Araştırmaya göre gülen kadın biraz daha çekici bulunuyor. Fakat erkeklerde durum bunun tam tersi. Gülümseyen erkeklerin biraz daha az çekici olduğu düşünülüyor. Çünkü genellikle insanlar flörtün ciddi bir iş olduğunu düşünüyor. Film veya dizi afişlerine baktığınızda bunu fark edebilirsiniz. Gülümseyen kadının yanında duran erkek genelde ve gayet ciddidir. Bunu iki şekilde değerlendirebilirsiniz. Toplumun erkeklerin duygularını belli etmesindeki görüşü ve kadınların kötü çocuğu seçmesi. Sonuç olarak birinin size ciddi bakışlar atması mı dikkatinizi çeker yoksa gülümsemesi mi? Buna tabii ki siz karar vereceksiniz ama araştırmalar bize bunu söylüyor. Gelelim birlikte geçirilen süreye. Belki de o insanı çekici bulmanızı etkileyebilen bir şeydir çünkü. Psikologlar bunu yakınlık etkisi olarak adlandırıyorlar. Fiziksel olarak size yakın olan birini çekici bulma ihtimaliniz biraz daha yükseliyor. Bu aynı zamanda insanların neden böyle çevresindeki insanlara ilgi duyduğunu da birazcık açıklıyor. Yani birlikte daha fazla vakit geçiren insanların birbirlerine aşık olma ihtimali biraz yüksek anlayacağınız. Simetrik yüz de çok önemli. Çünkü bu insanı çekici gösteren bir şey. Yapılan bir araştırmayla simetrik yüze sahip olan insanlar yüzü simetrik olmayan insanlara göre daha çekici bulunmuş. Bunun altta yatan nedenlerinden biri de insanların simetrik yüzleri iyi genlerle ilişkilendirmesi. Bu kadının ya da bu adamın iyi geni var ve bana güzel çocuklar verebilir diye düşünüyoruz aslında. Gelelim gözlere. Göz bebeklerinin boyutu duygulara göre değişiyor biliyorsunuz. İnsanlar mutluyken göz bebekleri büyüyor. Bazı araştırmalarda büyük göz bebekleri olan insanların daha çekici olduğunu söylüyor bize. Ki bu da insanların bilinçaltında mutlulukla ilişkilendirilen bir şey. Hatta geçmişte İtalyan kadınların çekici görünmek için belladonna bitkisinden elde edilen zehirli bir özü kullanarak göz bebeklerini kasıtlı olarak büyüttüğü de biliniyor. Tarihin de o sayfa.

Zamanla yazık ki hiç durmuyor yerinde. Yine akıp geçiyor. Çok az zamanımız kaldı. Biraz da size çekiciliğin ardındaki sırrı anlatayım istiyorum. Sonuçta aşkı konuşuyoruz. Bilim insanları fiziksel güzelliğin temelinin nezaket olduğunu ortaya koyan çarpıcı bir araştırma gerçekleştirmiş. Bundan biraz bahsediyorum size. Popüler bir dergide de yayınlanmış bu çalışma. İnsanların en çekici bulduğu özelliğin zeka ya da mizah değil, başkalarına karşı nazik ve yardımsever davranışlar olduğunu göstermiş bu çalışma bize. Daha önceki araştırmalar çekici görünümün işte yüz simetrisi, özgüven ve iletişim becerileri gibi fiziksel unsurlara bağlı olduğunu biliyorsunuz ortaya koymuştu ama nezaketin bu konudaki etkisi daha önce pek dikkate alınmamıştı. Araştırma toplam 4192 katılımcı ile yapılan deneyler aracılığıyla sosyal davranışların güzellik algısı üzerindeki etkilerini incelemiş. Deneyler sırasında katılımcılara gülümseyen erkek ve kadınların pasaport fotoğrafları gösteriliyor. Bu kişilerin kişilik özelliklerine dair açıklamalar yapılmış ve katılımcılar fotoğraflardaki kişileri ne kadar çekici bulduklarını değerlendirmişler. Sonuçlar, prososyal davranışlar sergileyen kişilerin fiziksel olarak daha çekici olarak değerlendirildiğini ortaya koymuş. İlginç bir şekilde mizah ve zeka gibi diğer olumlu özelliklerin etkisi nezaketin etkisiyle karşılaştırıldığında daha az bulunmuş. Araştırma, olumlu sosyal davranışların güzellik değerlendirmeleri üzerindeki güçlü etkisini vurgularken bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğunu da belirtiyor tabii. Nazik ve yardımsever davranışların insanların görüş hakkında daha olumlu değerlendirmeler yapılmasını sağladığı sonucuna varılmış. Bu bulgular böyle fiziksel çekiciliğin yalnızca dış görünüşle alakalı değil, sosyal davranışlarla da bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yani siz siz olun, lütfen etrafınızdaki herkese çok nazik ve çok kibar olun. Çünkü nezaketin insan ilişkilerindeki önemi zaten araştırmayla da bir kez daha gözler önüne serilmiş. Mesela karşınızdaki insanı dinlemeyi öğrenin. Mesela ona söz hakkı tanıyın. Mesela birden kestirip atmayın her şeyi. Sorular sorun. Pozitif bir dil kullanın mesela. Başkalarının duygularını da anlamayı deneyin. Kendinizi onların yerine koyun. Teşekkür edin. Saygılı olun, gülümseyin. Eleştirileriniz yapıcı olsun. Empatiyle eleştirin. Bağlantı kurun, gönüllü olun. Kendinizi değerlendirin. Hatta belki de geri bildirim alın. Bunu ben değil, uzmanlar söylüyorlar. Şarkıların sonrasında veda için buradayım.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. bulunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarı maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülkü.
10: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolundaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi. Spor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
3: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Ergül.
8: her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her nesil.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundera.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundera.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundera.
15: Arkadaş Kundera yaşat işanında, Arkadaş Kundera üzüm işanında.
16: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
17: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
16: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
17: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
16: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
18: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
19: Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülkü.
22: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
23: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
24: Yerel Gündem başlıyor. Ben Serkan Tultak. Bugün Hediye Erol ile birlikte yine Mersin'i ve gündemi değerlendireceğiz. Neler var, neler yok onları konuşacağız. Merhabalar, hoş geldin.
25: Merhaba, hoş buldum.
24: Evet, Mersin'in gündemini konuşacağız. Mersin'in gündemi gerçekten çok hızlı değişen bir kent yapısıyla beraber hareketli bir gündem maddesi var. Çevre sorunları yine Mersin'de devam ediyor. İşte herkes MTSO seçimlerine, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine odaklanmış. Herhalde paylaşımları görüyorsun, sloganları görüyorsun.
25: Çok iddialı değil mi?
24: Çok iddialı. Yani ne bileyim.
25: Her hani şeyi çözecek gibi.
24: Beni seçerseniz sanki her şey olacakmış gibi.
25: Elimde sihirli değnek var gibi.
24: Bir de yani topu 100 meclis üyesinden birisi olacaksın. O da sen kendi grubundan gelirsen vesaire vesaire. Yani bilmiyorum, çok çok çok iddialı.
25: Siyasette çok iddialı hareketli.
24: Siyaset iddialı, hafta sonu Yeni Parti'de, İyi Parti'de hareketli dakikalar oldu. Ya artık tabii yaz kasveti, sıcaklığı yavaş yavaş
25: rehaveti
24: bırakıyor.
25: Rehaveti bitti.
24: Mersin'de biliyorsun Eylül'e kadar, özellikle Ekim'e kadar diyeyim, hadi Eylül sonuna kadar her şeyi kapatırız. Ondan sonra dükkanlar açmaya başlarız.
25: Evet, birazcık küçük Türkiye diyoruz aslında. Yani hem işte ekonomi hem siyaset böyle başa baş, at başı gidiyor Mersin'de de. Ama tabii gündemimiz aslında ekonomi. Hem geçim sıkıntısı hem de ekonomik üretim girdilerinin tıkanmasıyla ilgili bir durumumuz var. Ticaret ve sanayi seçim, sanayi odası seçimleri bu yüzden çok önemli. Şöyle anlatalım. Mesela Narenciye'de hasat başladı. Hasat ne demek? Mersin için, Çukurova için ürünü satacaksın ki para kazanacaksın demek.
24: Evet.
25: Para kazanacaksın ki piyasaya para girecek. Para döngüsü, nakit döngüsü olacak. Ev alacaksın, evini yenileceksin, eşyanı yenileceksin, aracını yenileceksin, borcunu ödeyeceksin. Senin borcunu ödediğin kişi diğer harcamalarını yapacak, ihtiyaçlarını karşılayacak. İşte bu yüzden bizde tarımsal üretim ve özellikle de işte bunun geri dönüşü, katma değerli hale gelmesi, daha çok para kazanmamız çok elzem Mersin için. Böyle bir süreçte ne yazık ki ticaret ve sanayi odası seçimleri öncesinde yaş meyve sebzede fahiş fiyat uygulaması spekülasyonları iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde yapılan operasyonda 16 il yanlış hatırlamıyorsam işte yaklaşık 41 kişi gözaltına alınmıştı ve tutuklamalar olmuştu. Şimdi meyve sebzede zaten en baştan beri bir hal yasasında sıkıntı olduğu, mevzuat anlamında eksiklik olduğu bir gerçek. Mersin de bunun kayıplarını yaşayan şehirlerden biriydi. Ve bu hal yasasının değiştirilmesi, yenilenmesi için de ciddi lobi çalışması yürütüyordu. İşte burada ticaret odaları, ticaret borsaları bu yüzden çok önemlidir. Sistemdeki aksayan yanları görürler, topallayan kısımları görürler ve düzeltilmesi için sahadaki karşılığının gerçek anlamda kağıt üzerinde de yerini bulabilmesi için önerilerde bulunurlar. Ki bulunmuşlardı. Mersin'in de hal yasasıyla ilgili ciddi talepleri vardı aslında, önerileri vardı. Ama maalesef ki işte bu son soruşturmalarla birlikte bizim bu derdimizi anlatma çabamız da geriye gitmiş oldu. Üstüne üstlük bir yandan da işte Karadeniz'de güvenliğin endişe verici bir hale gelmesi, ihracatı sekteye uğratması yine narenci tarım sektörünü olumsuz şekilde etkiledi. Bir yandan ticaret odasında böyle bir kriz yaşanırken, meyve sebzede fahiş fiyat soruşturması sürerken, firmalar biraz daha tepe taklak olmuşken böyle bir ortamda, Karadeniz güvenliğinin bir yandan sarsılması, Orta Doğu'da hala suların durulmamış olması, mazota eklenen ek maliyetler, yüksek maliyetlerle birlikte hani tarım şu anda bir kıskacın içinde adeta Mersin'de tarım sektörü. Bütün bu şartlar içerisinde...
24: Yaz da bitiyor.
25: Tabii yaz da bitiyor, hasat başladı. Yani önünü kesinlikle göremiyor. Hani biz hep diyoruz ya, genel olarak önümüzü göremiyoruz Türkiye'de hiçbir şey için, ama tarım şu anda ciddi anlamda önünü göremiyor. Mersin için çok riskli bir durum. Mersin ekonomisi için riskli bir durum. 2 yıl önceki afeti hatırlayalım. Hem çok büyük bir dolu afeti yaşamıştık. Üstüne çok yüksek sıcaklıkla birlikte işte meyveyi vurmuştu. Özellikle çiçekli ürünleri vurmuştu. Yanmalar meydana gelmişti. O 2 yılın faturasını bugün yaşarken, rekoltede yaşarken, üstüne bir de ihracatta ve satışta, ticarette sorun yaşıyorsun. Bütün bunların üstünden nasıl kalkacaksın? Yani şu an kalkamıyoruz işin gerçeği. Ve bu dertlerimizi anlatacak organların da mekanizmaların da işletilemediği bir süreç yaşıyoruz. İşte Ticaret Sanayi Odası'na yapılan operasyon sonrası işte bunları kim dile getirecek? Hani birinin dile getirmesi gerekiyor çünkü bu sorunlara. Çözüm önerisi yapması gerekiyor. Yani bağırması gerekiyor. Kim bağıracak? Bağıran yok. Vaatte bulunan çok. Vaatten geçilmiyor yani maşallah.
24: Her şeyi çözeceğiz bakalım.
25: Ellerinde sihirli değnekler var. 42-41 meslek komitesi var Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde. Buralardan 115 kişilik yanlış hatırlamıyorsam seçilip meclise gidiyorsunuz ve mecliste kendi yönetim kurulunuzu oluşturup aday oluyorsunuz listenizde. Öyle başkan olmuyorsunuz yani.
24: Tabii ki meclis seçiyor onu.
25: Evet yani, ama şunu da açık konuşalım. Şimdi yıllardır Mersin'de bir Mersin sermayesi denilen ayrıcalıklı bir grup olduğu iddia edilirdi. Özellikle Ticaret Sanayi Odası, Borsa Deniz Ticaret Odası gibi yönetimlerde, yönetim temsil aşamalarında, makamlarında Güneydoğu'dan gelen, göçle gelen 90'lar sonrası nüfusun oluşturduğu ekonomik değer, katma değerin bugün özellikle lojistikte, son yıllarda, yani son 10-20 yılda tarımda, müteahhitlik sektöründe baktığında sermaye daha çok Güneydoğulu iş insanlarının ellerinde. İşin gerçeği. Parasal anlamdaki güçten bahsediyorum. Ama bu insanları temsilde hak ettikleri, istedikleri makamlara getirebildi mi Mersin? Getirmedi. Getirmedi yani. Burada böyle görünmeyen bir duvar vardı. Bu duvarın yıkılması için zaman zaman belli hamleler geldi. İşte Mahmut Aslan Ticaret Odası'na adaylığını hatırlayalım mesela. Bunun gibi işte sonrasında sanayi odası kurulması hamlesi gibi. Hani bir takım çevrelerce bunlara köstek olundu, destek de olunmadı. Sermayenin tırnak içinde söylüyorum, sözde Mersin'e ait kökenli insanlarca yönetilmesi hep güdüldü, bu amaçlandı. Yani Ticaret Sanayi Odası bir sermaye yön veren kuruluştur, yatırımlara yön veren kuruluştur. Borsa keza öyledir, Deniz Ticaret Odası öyledir, İhracatçı Birlikleri öyledir. Belli dinamiklerin, belli grupların elinde kalmasına çabalandı bugüne kadar. Şimdi yine bu yıkılmak isteniyor. Yani ben Mersin'de çalışan, Mersin'de karnını doyuran, Mersin'de kazanan, Mersin'de yaşayan, Mersin'in sıcağını çeken insanların Mersin'in olduğuna inanan bir insanım. Benim için bu böyledir. Mersin'de doğup doğmamasına bakmıyorum ben bu insanların. Mersin'e karşı bir aidiyet hissetmesi gerekiyor. Eğer varsa böyle bir aidiyeti, Mersin'i şehri evi gibi görüyorsa benim için Mersinlidir. Ve böyle olmalıdır da
24: zaten. Bir de bunun tersi var biliyorsun. Mersin'de doğup Mersin'de kazanıp şehri en kısa zamanda terk edip başka şehirlerde yatırımlar yapanlar da var.
25: Doğru. Çok haklısın bu konuda da. Çok çok büyük firmalar var hatta. Evet. Mersin'i terk edip.
24: O yüzden yani dediğin doğru. Mersin'e katkı sunan elbette daha çok Mersinli sayılabilir bu noktada.
25: İşte bu yüzden bunları hani makam mevki savaşlarına çevirmekten kurtulabilseydik bu kadar büyük sorunlarımız olmayabilirdi. Çözümlerimiz daha kolay olabilirdi, daha hızlı olabilirdi, daha kalıcı olabilirdi. Hala bir koltuk kavgası, hala bir makam kavgası maalesef ki söz konusu Mersin'de. İşte bu yüzden özellikle tarım ciddi sıkıntı yaşıyor diyebilirim. Ticaret sanayi odası seçimlerinin bu denli sorunların önüne geçmiş olması, her şeyi bir tarafa bıraktırıyor olması Mersin'in vizyonu için de bir problem. Mesela Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimleri de çok hareketli biliyorsun. İşte bir mevcut başkan adayı gözaltına alındı yine yaş ve sebze operasyonunda tutuklu yargılanıyor şu anda falan. Hani Tarsus'ta keza çok hareketli bir işte CHP'den meclis üyesi aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı olan Veys Avcı borsa seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Şu an şehrin tamamında bir de en kritik üretim noktalarında ciddi bir yarış var.
24: Yarış güzel, güzel de. Tabii. Yine başa dönüyoruz. Yani yarışın, mücadele edin, elbette üyeler seçsin evet. De ama bir şeylerin değişmesi lazım artık.
25: İşte sorun orada yani sorunlar geri plana kalıyor, yarış öne çıkıyor. Ya şunu çözeceğiz deyin, şu mesele deyin mesela, şu sıkıntı deyin, şu yüzden çözülmüyor deyin, bunun çözümü bu deyin mesela. Hani bunu demiyorsunuz, ben de görsel olarak çok beğendim. Belki de denk gelen vardır Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni dönem vaatlerinden biri kıyıdan Kız Kalesi'ne tüplü denizaltı geçişi. Böyle deniz altından denizi izleyerek tüplü bir geçiş.
24: Benim gördüğüm görselde yapmaya başlıyoruz falan gibi şeyler de vardı.
25: Gibi daha keskin ifadeler yani evet ama bu bir vaat tabii ki de.
24: Tamam vaat de yani tamam. Bunun bir sürü prosedürü var.
25: Yani şöyle evet ben şehre vizyon katacak projeleri her zaman desteklemişimdir. Ayakları yere bastığı sürece. Gerçeğe hitap ettiği sürece.
24: Peki tamam. Ben tam sana burada şunu soracağım. Ki bununla ilgili çok haberler yaptın. Denizin altından Kız Kalesi'ne kadar tüplü geçiş evet. Muhteşem bir şey. Ama ondan önce siz Kız Kalesi'nin altyapısını yapmanız gerekmiyor mu?
25: Evet işte.
24: Tam her sene o Kız Kalesi'nin kanalizasyonları patlamıyor mu?
25: Tam olarak sorunumuz bu. Yani yaz aylarında bakın. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası kıyılarda temizlik yaptı. Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bahsediyorum. Plastik atık, yani bildiğimiz çöp temizliği yaptılar. Yani Korikos Kalesi'nde falan. Çünkü sen Bilçen'de tam olarak bir tarım birlikteliği sağlayabilmiş değilsin. Turizm birlikteliği sağlayabilmiş değilsin. Şehircilik birlikteliği sağlayabilmiş değilsin. Vahşi bir yapılaşma söz konusu Erdemli'de. Vahşi yapılaşma sonucu da bunu yıllardır söylüyoruz. Nüfusu en fazla 10 bine hitap edebilecek bölgede, 20 bine hitap edebilecek bölgede yaz aylarında 150 bin 200 bine kadar nüfus artışı yaşanıyor. O kanalizasyon patlamasın da ne yapsın? Yani o su borusu patlamasın da ne yapsın? Yani bu mümkün değil. Hiçbir fiziki kuralla bunu açıklayamazsın. Bunları dile getirmeden, bunlara çözüm üretmeden Erdemli'yi büyütemezsin, Mersin'i büyütemezsin, sorunlarını çözemezsin. Aydıncık keza bunun en çok yaşayan ilçelerden biridir. Neredeyse hiçbir altyapısı yoktur Aydıncık'ın. Yani hani Erdemli'nin var olan yetmiyor ya, Silifke'nin var olan yetmiyor ya, Gülnar'ın var olan yetmiyor. Aydıncık'ta yok.
24: Yok canım.
25: Direkt yok.
24: Sitelere sürekli bir danjörler geliyor. Yani. Gerekli boşaltımı yapıyor.
25: Yazık günah değil mi? Yani dünyanın en güzel denizlerinden birine sahip değil miyiz? Kıyılarına sahip değil miyiz? Kafes balıkçılığı nedeniyle deniz ekosistemi yok edilmiyor mu? Mikroplastik atıklar nedeniyle sahillerde bu yaz denize giren geri kaçtı. Denizin o halini gören geri kaçtı. Hani nasıl deniz plastik püskürttüyse bir yandan da turist püskürttü. Bunun iki sene daha böyle yaşanması demek Mersin'in iş turizmine çok büyük darbe demek. Erdemli'nin, Silifke'nin çok büyük darbe alması demek. Bunları konuşmadan, bunları görmeden, bunlara çözüm önermeden, sunmadan, istemeden Kız Kalesi'ne deniz altından tüplü geçişle bir yere varamayız. yazık, kaynaklarımızı heba etmiş oluruz. Yani denizin altından geçerken plastik atıkları mı seyredeceğiz? Kafes balıkçılığını mı seyredeceğiz arkadaşlar? Yapmayın. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Bakın, olmasın demiyorum. Olabilir. Çok da güzel olur. Korursak denizi, yaşatırsak, evet dediğiniz çok mantıklı. Peki, ama tamam. Sen denize kanalizasyon basarken, evet, bildiğin foseptik basarken o tüp geçidi oradan geçiremezsin.
24: Tamam, geçti, yürüdük, gittik. Peki Kız Kalesi'nin içerisinde ne görecek bu insanlar? Hı. Ne bıraktın sen orada?
25: Evet, restorasyon çalışmasını tam anlamıyla yapamadın. Bugünkü modern bir kullanıma kazandıramadın. Bakın bugün Ege'de, Antalya'da Bodrum Kalesi, ya daha önce de anlatmıştım. İnanılmaz bir alt tarafı deniz müzesine dönüştürüldü. Çok büyük bir projeye imza atıldı ve Avrupa'nın en iyi müzelerinden biri seçildi. Deniz müzesi. Biz de yapabiliriz aynısını. Batıklarla birlikte. Sen de Kız Kalesi'nde bu tarz etkinliklerin yaşatılabilecek, orada görebileceğin, var olan somut bir şeyler sunmazsan, insanlar hani tüp geçitle sadece görselliği desteklersen bir yere varamazsın. Sabah bir haberde okumuştum. İç Anadolu bölgesinde, şu an şehrini Aksaray civarında olabilir, tam hatırlayamıyorum, bir milyonluk seyir terası yapılmış Serkan. Ve 1 milyon kişinin gezmesi hedeflenirken bir yılda 200 bin kişi gezmiş. Çünkü işte neyi göstereceksin değil mi orada? Neyi
24: bir
25: sunacaksın?
24: Bir de çoğaldı.
25: Hem çoğaldı hem de ulaşımını kolaylaştırman lazım.
24: Evet. Yani bir esprisi olması
25: bir takım
24: lazım.
25: Bir şeyler vermen lazım insanlara oraya kadar gitmişken. Kız Kalesi'nde verecek çok şeyimiz var. Ama o kadar bakımsız, o kadar eksik, o kadar yarım yamalak, o kadar düzensiz ki. Hani oraya kadar birileri zaten bir şekilde gitse bile orayı, o halini gördükten sonra içi acıyarak geri dönüyor. E keza hala ulaşım problemin var. Yani dün bakanlık yine bir açıklama geçti Çeşmeli Kız Kalesi otobanı ile ilgili, sen de görmüşsündür. Hmm. %98 fiziki gerçekleşmeye ulaştığını açıkladı.
24: 52 kilometre %98 bitmedi ki ama.
25: Yani biz de onu anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, bize verilen söz, en baştan anlatalım. Bugün Çeşmeli dediğimiz bölgeden, Tece'nin olduğu bölgeden Silifke Taşucu'na kadar olan bölgeyi kapsayan bir otoyol çalışmasıdır. Bizim istediğimiz, hak ettiğimiz, hatta bundan daha ilerisidir de, bize 20 yıldır anlatılan hikaye budur. Çeşmeli'den Silifke'ye ulaşacaksın. Bu 20 yılda yapılamayan proje nasıl olduysa son 10 yılda ve son 7-8 yılda diyelim hatta, bir Kız Kalesi etabına ikiye bölünerek böyle yapılması gibi bir şey çıktı karşımıza, çalışma çıktı. Yani denizin ortasına havaalanı yapan AKP iktidarı, Marmara yapan iktidar Mersin'de yani 60 kilometrelik bir yolu yapmadı. Yapamadı niyeyse. Nasıl olduysa olmadı yani. Çok komik bir şekilde, acı bir şekilde. Şimdi de deniliyor ki işte Çeşmeli Kız Kalesi etabı bitiyor. Yani bu zaten çok yıllar önce bitmesi gereken çok kolay bir
24: Hayır,
25: iş.
24: Hayır, bitmiyor. Şu an Çeşmeli
25: bitiyor deniliyor.
24: Erdemli bitiyor.
25: Erdemli bitiyor da işte görseller.
24: Tamam, çalışma var bak. Kız Kalesi çıkışına kadar, Susanoğlu girişine kadar, evet çalışma var. Şimdi girişler, çıkışlar vesaire, ama
25: evet,
24: gerçek anlamda Erdemli'ye kadar bitiyor.
25: Aynen.
24: Açılacak olan etapta Erdemli.
25: Bitiyor. Bitmesi.
24: O da 29 Ekim hedef.
25: Bitmesi de sorun. Çünkü ücretli geçiş.
24: Evet.
25: Ne kadar şu an Serkan, sen hesaplamıştın?
24: Geçen Abdullah abiyle bir kez daha bu konuda konuştuk, tartıştık da son verilere bakmam lazım dedi. 150 olabilir dedi, 100 olabilir dedi.
25: Biz en son 160 gibi bir şey
24: öyle
25: hesaplamıştık
24: bir şey,
25: seninle.
24: Öyle bir şey olabilir, evet.
25: Bir de arkadaşlar, biz bu otobanı, otoyolu kullanacağız ya, ücretli kullanacağız. Dövizle artış, geçiş ücreti alınacak.
24: Tabii.
25: Bu otoyolda. Böyle de bir sorun var. Yani TL ile de değil. Yani niye dövizle mesela? Niye TL ile değil? Niye?
24: Çünkü bir şirket yapıyor bunu.
25: Evet, özel bir şirket yapıyor. Ama yapması gereken kamu. Bize verilen söz bu değil. Yapması gereken kamu. Maliyet sürekli önümüze konuyor. Bizim kaybettiğimiz maliyet. Bir de ülke olarak, millet olarak kaybettiğimiz maliyete bakalım. Yani bugün en son Allah rahmet eylesin, Gaziantep'te bir kaza yaşandı biliyorsunuz. 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Mersin-Antalya arası ulaşımda yaşanan yılların maliyeti, can kayıpları, o ne olacak? Bir de oradan bakalım. Tırlar, kamyonlar, otobüsler, otomobiller, traktörler, yani o Akdeniz sahil yolu dediğin yol güzergahında sağlı sollu işgaller yazık günah değil mi? Bir de onun maliyetine bakalım. Bu ulaşım meselesini doğru düzgün çözemediğimiz için o bölgedeki çarpık yapılaşma önlenemedi. Hala önlenemiyor. Tekerlekli ulaşım sisteminden vazgeçilemiyor. Kıyılar heba ediliyor. Tarım heba ediliyor. Ekolojik yaşama darbe vuruyorsun. Yani tek başına bir otoyol projesi değil aslında yaptığın şey. Keza aynı şekilde bu ulaşım aksıdır. Doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, Karaman'a, Konya'ya, İç Anadolu'ya, Ankara'ya, İstanbul'a kadar uzanır. En son kışın hatırlamıyorsam sel olduğunda yine Mersin'de Mut, Gülnar, Silifke çok büyük hasar almıştı. Hatta Karaman yolunda su yani neredeyse insan boyuna ulaşmıştı yeni yapılan bir ara yolda.
24: Kapandı.
25: Kapanmıştı hatta. Her sene de kapanır hatırlarız o yolu ama bu sefer su çok debisi yükselmişti, su debisi. Yazık günah değil mi bu kaynaklara? Yani Mersin'in en uzak ilçesi şey olarak bakarsan Mut'tur aslında. En uzak köyü açısından bakarsan sınır. Karaman'a daha yakındır. Oradaki bir insanın Karaman'a ulaşamamasını nasıl açıklayabilirsin ki? Bir hastanın, bir okuyan çocuğun, çalışan bir insanın geçimini, ihtiyaçlarını sağlayacak bir insan. Mersin Mut'tan, Mersin Şehir Hastanesi'ne gelen insanlar tanıyorum ya. El insaf
24: tabii
25: yani.
24: Tabii canım, mecburiyetten geliyordu. İşte. Karaman'da eğer o tedaviyi bulamıyorsa, ki Mut'ta bulamıyor zaten.
25: Senin ulaşım ağların tamamlanmadığında hayat kaliten ileriye gitmiyor. Yani sen görselde bir denizin altından tüp geçitle fiyakalı bir yapay zekalı AI bir tasarımla böyle hitap edebilirsin dünyaya da işte gerçekte o iş öyle değil. Mersin'de ciddi bir ulaşım sıkıntısı var, sorunu var ve bu çözülmediği için birçok sorunumuz da çözülmüyor beraber.
24: Sen yani ticaret odası olarak önce üyelerinin sorunlarını çözmen lazım. Biz bir genel kurulu yaptık. Nevzat Bey de hatırlattı, yayınlar evet. demiş. Sadece 30 bin liraya yakın genel kurulu masraf yaptık. Yani siz üyelik aidatlarını, üyeye verdiğiniz o evrakla ilgili aldığınız ücretleri daha çözememişken yurt dışı gezileri, yemekler, ağırlamalar, buna benzer bir sürü harcamalarla üyelerinizin sırtından geçinmeye devam ederken bu projeler evet biraz afaki kalıyor ve dediğin gibi yani Mersin'de çok ciddi ulaşım problemleri var. Okulların açılmasıyla beraber yine biliyorsun trafik alt üst oldu. Devam tabii, ediyor. Tabii. Aynı yerde i̇şte, aynı sorunlar.
25: Tarsus için de geçerli. Yani Mutun'da mesela ticaret odası seçimleri 7 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam. Mut için de geçerli. Erdemli için de geçerli. Yani projelerinize karşı değilim. Proje geliştirin. Projeyi proje üretin. Güzel, bu güzel bir şey. Ki. Ama gerçekten sorunlara önce bir konuşalım. Bir çözüm önerin. Bir dile getirin. Yani Erdemli'nin bugün hali içler acısıyken yapmayın. Bunu konuşun yani. Bunu konuşmuyorsunuz. Kapalı kapılar arkasında konuşmanızdan bahsetmiyorum. Kamuoyu oluşturmaktan, halkı da bu konuda aydınlatmaktan, bilinçlendirmekten bahsediyorum. Bugün Erdemli esnafından alınan şikayetler ortada arkadaşlar. Sıradan yani örnek veriyorum, ticaret sanatçısına aday olan isimler kılık değiştirsinler. Birçok kişi onları tanıyordur kendi ilçesinde. Ya da bir arkadaşını göndersin, gitsin görsün orada otelde, restoranda yemek yiyen insanların neler yaşadığına bir şahit olsunlar. Ya da hala daha yol kenarlarında işte duşsuz, rezil WC'lerin, tuvaletlerin, sahil şeridinin olduğu, pislik içinde mesire alanlarının olduğu yerlerde turizm yapmaya çalışıyor Erdemli. Bir yandan Erdemli'nin yaylaları yukarıya doğru çok ciddi bir yapılaşma tehdidi altında, tarım arazileri yok oluyor. Tarımsal üretimin darbeyi yok. Tarsus'ta da aynı durum söz konusu. Çok merak ettim mesela. Tarsus'ta çekilen diziyi izledim. Özellikle Tarsus'u ne kadar anlattığını görmek için izledim. Hı. Merak ettim. Çünkü kendi yöremizden, kendi bölgemizden. Ben severim böyle işleri. Bana göre çok eksik var. Ama bir yerden başlamak adına da önemli.
24: Ya bir dizinin burada çekiliyor olması önemli. Önemli. Ama daha da önemli bir şey yani söyleyeyim. Tabii. Adana'da çekilen birçok dizide
25: aslında
24: Mersin mekanları kullanıldı. Tarsus, Merkez ve daha ileriye giderek Erdemli ama dizide bunlar işe almadı. Sanki yani, yine Adana dizisiymiş gibi
25: bak, yayınlandı. Yanlış hatırlamıyorsam bunda eminim. Ayla'da eminim. Ayla filminin birçok bölümü Kore'yi göstererek Tarsus'taki eski mekanlarda o tarihi evlerin orada çekildi mesela. Hatta çok bilinen birkaç dizi de yine Tarsus'ta çekildi mekan olarak aslında.
24: Tabii ki.
25: Beynelminel falan filmi falan da mesela.
24: Evet.
25: Ama işte bunu anlatamazsan, bunu gösteremezsen, bunu yayamazsan, sosyal medyada, hele de günümüzde, çağımızda kullanamazsan tahsusta çekilmesinden kime ne yani, hani ne esprisi kalıyor? Tarsus fındık lahmacununu, Tarsus iğne oyasını, Tarsus yeşil ulak zeytinini, Danyal peygamberi, yedi uyurları, Sempol kuyusunu, bir türlü el değmeyen o güzelim sahilini, Kleopatra'nın Sezar'la aşk yaşadığı şehri anlatamazsan, yani burada 10 tane film çeksen ne olur? Burada bir sıkıntı var, burada bir eksiklik var. İşte bunu bilmek, sahiplenmek önemli. Bunu anlatmak hepimizde düşüyor bu görev. Hani belediyeye de düşüyor, ticaret odasına da düşüyor. Yani madem orada ulusal kanalda yayınlanan böyle bir yapım var mesela, ticaret odası bir fark yaratabilir. Orada sosyal medyaya hitap edecek bir şey yapabilir. Çok hoşuma gitti. Bazı dizi oyuncuları kendi çektikleri videoyla çekim yaptıkları bölge mahallenin muhtarına teşekkür ettiler. Muhtar o kadar çabalamış ki. Yani işte sorunları çözmek için, ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayabilmek için canhıraş gayret sarf etmiş. Ve yani o insanlar da bunu görmüş ve bu azmi, bu çabayı takdir etmek için muhtara teşekkür amaçlı sosyal medyada bir video yaymışlar, paylaşmışlar. Çok hoşuma gitti.
24: Güzel
25: mesela.
24: Bir şey tabii
25: çok
24: ki.
25: Güzel bir şey. İşte bunun olması gerekiyor zaten. İşte bunun çoğalması gerekiyor.
24: Biraz da bölgesel çekimserlik şundan da kaynaklanıyor olabilir mi? Biliyorsun özellikle Güneydoğu'da çekilen dizilerle ilgili vatandaşlar bazı dizilere tepki veriyor. Vay efendim biz böyle değiliz. Ya arkadaşlar zaten bu bir dizi.
25: Kurgu zaten.
24: Yani bu bir kurgu evet. Kurgu yani. Tabii hani, ki senin mekanını, senin şehrini kullanıyor olabilir.
25: Evet ama
24: bir kurgu bu.
25: Turizme, tanıtıma yaptığı katkı da yadsınamıyor.
24: Tabii ki.
25: Yani belli başlı diziler var. İsim vermemize gerek yok. İşte Mardin'de, Diyarbakır'da, Kapadokya'da çekilen dizilerin oradaki, hani yurt içinden bahsetmiyorum ben. Yani yurt içi için de önemli ama yurt dışında çok büyük karşılığı 20 oluyor.
24: 20 sene evvel Mardin'de çekilen bir dizide kullanılan konak
25: hala
24: girişi
25: ziyaret ediliyor.
24: Ücretli yani. İnsanlar hala neyi görecek?
25: Ziyaret
24: duvarları
25: ediliyor.
24: Görecek.
25: Evet, evet. Yani biz işte bunu ticaret odası olarak niye sahiplenemiyoruz? Mesela buna yönelik bir ekstra bir küçük ya çok büyük bütçeli bir iş yapmanıza gerek yok aslında. Yani daha yaratıcı, daha ne diyelim, spesifik küçük işlerle bunları destekleyebiliriz. Bunlara biraz daha bir şeyler ekleyebilip tarzı bir adım ileriye taşıyabiliriz, hikayeler ekleyebiliriz. Bunu yapamıyoruz. Hep dedik ya Burhanettin Kocamaz döneminde 20 yıl işte Tarsus'ta belediye başkanlığı yaptı. Ben 2010 kaçtı? 6 mıydı? 18 miydi? 14 müydü? Sempol yılı ilan edilmişti.
24: Ha, evet hatırlıyorum.
25: Avrupa Kültür
24: o zaman
25: Başkenti.
24: Belediye başkanıydı. Evet.
25: Tabii ben de o zaman Tarsus'ta Avrupa'dan gelen heyetle gezilere katılmıştım. İncelemelere katılmıştım. Basın olarak, gazeteci olarak. Ve hayran kalmışlardı Serkan. Yani böyle gözlerine inanamamışlardı o yapıları, Tarsus'un o tarihi dokusunu gördüğünde. Ama o günden bugüne işte üzerine ne ekleyebildin? Hiçbir şey ekleyemedin. Orada bir takım bazı sokaklarda restorasyon çalışmaları yapıldı. Çok da gelecek vaat ediyordu. İşte oteller, turizm, butik oteller, turizme katkı sunacak restoranlar, kafeler konuşuluyordu. Sonra ne oldu? Bir alkol ruhsatı meselesi yüzünden o bölge kaderine terk edildi. Acı bir şekilde. Yani çok küçük bir, sığ bir kavgada. Hani denizi geçip derede boğulduk o projede mesela. Çok acı bir şekilde. Yani ticaret odası bunu biraz daha ileriye taşıyabilir. Bunun üzerinden bir şeyler sunabilirdi. Şu ana kadar çok bir şey göremedik bu anlamda. Ha o bölgede bir hareketlenme var mı dersen evet var. Ama en son yazın şelaleye gittiğimde benim gördüğüm manzara hala kötü arkadaşlar
24: kötü,
25: yani şimdi.
24: Kötü maalesef yok.
25: Kötü, kötü yani
24: tamamen
25: kabul edelim.
24: İşgal altında.
25: Bakın ben salaş olmasından bahsetmiyorum.
24: Hayır hayır işgal.
25: Ben samimi, güzel, nostaljik olmasından yanayım, modern yapılardan bahsetmiyorum. İstediğim bu değil. 60 yıl önceki şelaleyi göreyim orada, evet. Ama işgal başka bir şey, pislik başka bir şey, hijyen, güvenlik başka bir şey. Yani bir çeki düzen verilmesi gerekiyor o bölgeye. Sorun burada. Hani yıktım, yenisini yaptım da olmuyor o iş. Biz bunu Mersin'de birçok defa yaşadık. Türkiye gibi, İstanbul gibi. Bir sene önce yapılan bir mekanı, bir yeri, bir ürünü bir sene sonra göremiyorsun. Yok oluyor. İşgal ediliyor, yıkılıyor, değiştiriliyor, bir şey yapılıyor. Ya kentin bir süliyeti olur.
24: Birileri bir yere bir tezgah açıyor. Artık
25: kafasına göre.
24: Onun oluyor.
25: Tabii tabii kafasına göre şekil değiştiriyor.
24: Yanına başka biri daha, yanına başka biri daha derken bir bakıyorsun bambaşka bir şey olmuş.
25: Bugün Mersin için de geçerli bu durum. Yani yine Burhanettin Kocamaz'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı bir Hasan Basri Güzel, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'yla bir proje vardı. Şehir merkezini yenilemeye yönelik. Sen de çok iyi hatırlarsın. Hı-hı. Çok konuşmuştuk o projeyi de.
24: Ödül almıştı.
25: Ödül aldı ama proje kağıt üzerinde ödül aldı. Tabii uygulamada ki. Maalesef ki yine kursağımızda kaldı hayallerimiz. Uray Caddesi'ni özellikle canlandırmaya, yani eski Mersin dediğimiz, Mersin'in kalbi dediğimiz bölgeyi canlandırmaya yönelik bir projeydi. Kasaplar Çarşısı beraberinde yenilenecekti. Balıkpazarı yenilenecekti.
24: Tarihe gülümseyen Mersin.
25: Mersin projesiydi. Doğru, güzel hatırladım bak onu. Ne oldu? Proje bir sürü para harcandı, yarışmalar yapıldı, ödül aldı ama uygulamada hiçbir şey hayata geçmedi. Şantiye alanı diye Büyükşehir Belediyesi'nin şu an restore edilen binanın önü kapatılarak otopark yapıldı. Hı-hı. Yani bizim kafamız böyle çalışıyor. İnanılmaz kötü
24: Çamlıbel'de
25: çalışıyor.
24: Çamlıbel'le ilgili biliyorsun birden çok yarışma yapıldı, ödüller dağıtıldı.
25: Birbirlerinin ayağına basmaktan, siyasi çekişmeden Sayın Muhap Seçer ile Sayın Gültak arasındaki Çamlıbel'de yıllardır bekliyor. Bekliyor yani, hani işte şey gibi, böyle çürümeye terk etmişsin gibi ya. Gözün önünde lime lime yok oluyor.
24: Ama bu dönem bütün belediye başkanlarında dikkat ediyorsan bir siyasi böyle bir çekişmeler, siyasi belirsizlikler, siyasi kararlar, yani kenti ya da ilçeyi düşünmekten ziyade kendileriyle uğraşıyorlar.
25: Doğru. Son yıllarda, son 2-3 dönemdir özellikle diyelim, 5-5-15 yıllık döneme der herhalde, 10 yıllık dönemde siyasette şehrin sorunlarını çözmekten çok siyaset yapmak öne çıktı. Hı hı. Vaatlerde bulunmaktan çok, çözüm üretmekten çok, projelerden çok siyaset yapmakla anılıyor artık o makamlara gelen kişiler. Bu da pandemiyle birlikte biraz başlayan bir süreçti işin gerçeği. Hatırlarsan pandemiyle birlikte işte o belediye başkanlarının hesap verme toplantıları kaldırıldı ya birden ortadan.
24: Hesap verme değildi de işte.
25: Ya,
24: yine de yıllık değerlendirme.
25: Yine de hesap
24: vermekti. Çünkü hesap soramıyordun.
25: Bir nevi
24: yazı. Çünkü partililer salonu doldurduğu
25: zaten
24: için.
25: Üzerine yürüyordu sen, evet. Ters bir soru sorduğunda da.
24: Bunu onlar zaten çünkü sana fırsat vermediği
25: kesinlikle
24: için.
25: Kesinlikle tabii haklısın ama en azından bir takım vaatlerde bulunuyordu ya. Sorunları
24: yapıyordu.
25: Konuşuyorduk en azından. O da kalmadı. Senin bu siyasetiyle bizi oyalama taktiğin, siyasetçinin bizi siyasetle oyalama taktiği, gün geçirme taktiğini kıracak olan dinamikler, sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları, derneklerdir. Sivil yapılardır, kent konseyleridir. Oradan çıkar bir projeyi öyle bir ele alır ki, öyle bir anlatır ki farklı boyutlarıyla ve uzmanlarla birlikte sen de adım atmak zorunda kalırsın. Ama işte siyaset, Mersin'deki siyasetçiler son yıllarda bunu tam tersine çevirdi. STK'larda, derneklerde, sendikalarda, meslek odalarındaki insanlar, bir takım söz söylemesi gereken insanlar siyasetçilerle aynı ekipte, aynı kulvarda çalışmaya başladı. Yan yana.
24: STK yok, etkisi kalmadı Mersin'de artık.
25: Ama şöyle, niye kalmadı?
24: Derneklerin etkisi kalmadı.
25: Yani çevre mühendisleri olarak belediyede çalışırsan ne diyebilirsin ki?
24: Kime eleştirecek?
25: Kime ne diyeceksin? Mesela hani sen ticaret borsasında çok önemli bir görev üstlenirken, belediyeyle, belediye başkanıyla ortaklık yaparken, iş yaparken, ticaret yaparken ne yapabilirsin ki? Hani böyle bir iç içe geçmişlik var. Şimdi belediye başkanı siyaset yaparken belli sermaye gruplarını da yanına çekiyor. Evet. Sermaye grupları zaten onunla hareket ediyor. Bir yandan sivil toplum da yanına çekiyor. Meslek odaları, dernekler dediğimiz şeyleri. Kim kalıyor geriye? Vatandaş kalıyor. Senle ben de işte ne kadar konuşsak sesimiz de o kadar duyuluyor. Duyulmuyor yani. Hani kim derdini ne kadar anlatabilir, duyurabilir bu yapıya? O kadar yüksekteler ki. Fil dişi kulelerden Mersin'e bakıyorlar bu yapılar. Senin trafik sorununu görmüyor, sinek sorununu görmüyor, sıcak sorununu görmüyor, soğuk sorununu görmüyor, yeşil alan sorununu görmüyor, hastaneye ulaşım sorununu görmüyor. Onun kağıt üstünde kafasında raylı sistem projesi var. Ben bugün nasıl gideceğim hastaneye? 2 dolmuş yapacağım. 3 vasıta yapacağım. Şehir merkezine nasıl ineceğim? 2., 3. çevre yolunu nasıl kullanacağım ben? Aracım olmadığında belediye otobüsünün saatinde gelmesine dua edeceğim.
24: Tabii ki. Dolu olmayacak.
25: Tabii dolu olmayacak.
24: Yoğun olmayacak. Yani. Gibi gibi.
25: Ya tamam. Yani ben proje yapmayın demiyorum. Bakın yaptığınız projelerin bir, çözüme yönelik olması gerekiyor. Gerçekten sorunların çözümüne yönelik olması gerekiyor. 2, kaynakların doğru şekilde kullanılabiliyor olmasını sağlaması gerekiyor. Bana kaybettirmemesi gerekiyor. Ki biz bunu metro projesinde anlattık. Bu işin geliri giderinden çok, gideri gelirinden
24: yapılabilir
25: çok olur.
24: Yapılabilir değil. Heh.
25: maliyeti yüksek olur.
24: Biz karşı değiliz, bir şey değiliz, yapılabilir değil.
25: Mantıklı değil, makul değil, uzmanlar
24: Mersin
25: bunu anlatıyor.
24: Mersin altyapısına uygun değil, üst yapısına uygun değil, eski evlerine uygun değil, depremine uygun değil.
25: Dedik.
24: Projeler, mühendisler çok şey anlatıyor dedik. Ama gerçeklerle örtüşmüyor.
25: Milyonlar harcandı. Sadece metro projesinin kağıt üzerindeki çalışmalarına 300-400 milyon harcandı. Milyon TL'den bahsediyorum. Ne yapıyor yani, eski parayla hesaplayın. Yazık, günah değil mi? Yani bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu. Siyasetçilerin siyaset yapmasına şehir izin veriyor. Siyasetle gün geçirmesine şehir izin veriyor. Sen gerçekten doğru düzgün konuşsan, dile getirsen, eleştirsen, tepki göstersen, çözüm üretsen yapmak zorunda bırakırsın.
24: Mümkün değil.
25: Geri adım attırırsın.
24: Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde MESK ile beraber herhalde 15 bine ulaşmıştır. En son 12 bin küsürlerdeydi çalışan sayısı. 15 bine ulaştı. Şimdi bu neyi getiriyor? Az önce bahsettiğin gibi fazla iç içe girmeyi getirtiyor.
25: Kesinlikle bak. En son birkaç ay önce Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer çarşı esnafıyla bir araya gelmişti. Orada esnaf illallah etti artık. İsyan etti.
24: İstiklal
25: dedi. Burnumuzdan geldi dedi. Yeter artık dedi. Orada dediler ki tamam işte UKOME'ye gideceğiz. Geri adım atacağız. Bakacağız. Değiştireceğiz. Sen bunu duyurmadığın sürece bu çözülmeyecek. Liman kavşağı. Hala Mersin için bir kangrendir arkadaşlar. Evet. O gün yine kaza oldu iki gün önce. Yine trafik kilitlendi. Yine çok büyük sorun oldu.
24: Normal günde büyük sorun var.
25: Yani kullanamadığın bir yol. Ben Mersinliyim. Adana'ya gideceğim. Otobandan gitmek zorundayım. Niye? Çünkü ben o yolu kullanamam. Tırlar, kamyonlar.
24: Dur, kalk vesaire yani, bir sürü sorun.
25: Hani şey, güvenlik açısından da kendini şey görmüyorsun yani orada. İyi hissetmiyorsun. Psikolojin bozuluyor orada. Çok acı bir şekilde. Hani yaya olarak zaten kullanamıyorsun. Ölüyorsun karşıdan karşıya geçerken. Niye üst geçit yok? Çok basit ya. Üst geçit yok yani bu şehirde. Adnan Menderes'te de en zengin yerde de yok. Bekir'de kavşağında en fakir yerde de yok. Zengin ya da fakir olman fark etmiyor. Bak,
24: göreceli.
25: Üst tabakadaysan,
24: yani göreceli.
25: Bir üst tabakadaysan, o yöneticiler ve sermaye grubuyla birlikte, zenginleşen ailelerle birlikte, işte kızı, oğlu, milletvekili, kardeşi, meclis üyesi olanlarla birlikte değilsen, sen böyle Squid Game oyununda gibi, böyle Survivor Parkı'nda gibisin şehirde. Nerede başına ne geleceğini bilemezsin. Yani bir yerden girersin, orada yol kapanmıştır. Mesela haberin yoktur. Buradan başka bir yerden çıkmak zorunda kalsın. Ben bir gün öyle oldu Serkan. Şeye gittim, Toroslar Kaymakamlığı'na gittim. Ya ne oldu? O esnada işte halk yapım kavşak şeyi vardı, çalışması vardı. Bir yere uğrayacak. Kendimi ticaret borsasının oraya zor attım. D400'e. Bak, Toroslar Kaymakamlığı nereye?
24: Evet.
25: Yani bir yere uğrayacaktım arada bir yere. Nereden nereye yani? Bak öyle çıkamadım yani. Artık çıldıracağım. Psikolojim bozuldu yani. Kayboldum zaten. Hani şehir böyle bir hale geldi.
24: Şöyle de bir şey başladı artık bizim şehrimizde. Ters psikoloji. Örnek vereyim, halk avşağı dediğin için aklıma geldi. Gittim gördüm, ben de baktım. Ciddi sorunları var.
25: Evet.
24: Yapılmış ama yapıldı.
25: Yağmurda halde. Yağmurda gördün mü su birikintileri falan mevzuları?
24: Büyük sorun var. Yani nereden nasıl geçecek falan. Normalde hani bir şey düzeltmek için yaparsın. İnsanlar eleştiriyor.
25: Evet, kafan karışıyor.
24: İnsanlar eleştiriyor. Bir hafta sonra bir bakıyorsun açıklamalar muhteşem olmuş. Teşekkür ederiz. Ya bir eleştiriye kulak verin.
25: Değil
24: kötü
25: mi?
24: Bir şey değil,
25: değil
24: bu. Değil. Kötü bir şey
25: ya,
24: değil. Hemen
25: çözün.
24: Karşılığında hayır öyle değil demeniz bir şey
25: yani,
24: değiştirmiyor.
25: Bu çok komik bir hal aldı artık. Ciddi söylüyorum, komik
24: her
25: bir hal.
24: Her konuda bu var.
25: Yani direkt tukaka ilan ediliyorsun. Yani garip. Mesela geçen haftalarda TOKİ mağdurları belediye önünde bir basın açıklaması yaptı. Dediler ki yani MESKİ bizim derdimizi çözemediği için biz evimize geçemiyoruz. Biz mağdur oluyoruz. Şimdi sen muhalefet partisinin bir belediye başkanısın. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki vatandaş iktidar yüzünden geçinemiyor, vatandaş iktidar yüzünden aç, vatandaş iktidar yüzünden işte kira yüksek ödeyemiyor. Sen diyorsun bunu. Vatandaş şimdi evi bitmiş, evine geçecek, kira ödemekten kurtulacak. Bak bir şekilde yapılmış, doğru yanlış demiyorum ben. Yapılmış, bitmiş artık, olmuş yani. Hani neyin davasını güdelim şimdi? Olmuş artık. Olmuşla ölmüşe çare yok derler ya. Bu sorunu çözeceksin ki insanlar evine geçip oturacak, kira ödemekten kurtulacak. Zaten TOKİ'de oturan insanlar geçim derdindeki insanlar değil mi? Yani senin aslında savunduğun insanlar.
24: Hala taksit ödeyecek.
25: Sen belediye önündeki gelip basın açıklaması yapan bu insanlara cevap vermiyorsun.
24: Bir hafta sonra bir açıklama geldi.
25: Açıklama tekzip olarak geldi basın yayın kuruluşlarına. Bize öyle geldi mesela. Ya ben mi dedim? Ben mi söylüyorum bunu? TOKİ mağdurları söylüyor ya, senin belediyenin önüne gelip insanlar eylem yaptı ya, ben o eyleme haber yaptım ya. Bana niye tekzip gönderiyorsun? İddialar gerçeği yansıtmamaktadır diye. Sen çıkacaksın, derdini vatandaşa anlatacaksın, niye aksadığını. Benim kanalımla anlatabilirsin. Bak bu neyin tekzibi? Senin hani çok komik. Ya insanlar evlerine oturamıyor. Mağdur, canı yanıyor canı. Her ay fazladan kira ödüyor. Buluyor, buluşturuyor, maaşı yetmiyor. Canı yanarken senin yaptığın işe bak. Vay efendim, TOKİ bize sorulmadan yapıldı. Ya hala bunu söylüyorsun ya, ne? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, sana sorulmadan yapıldı. Bu yanlış, kabul ediyoruz. İyi de bitti. İnsanlar geçip oturmasın. Yıkalım mı şimdi o evleri biz, sana sorulmadan yapıldı diye? Kimse geçip oturmasın. E ne olacak? Yani sen görevdeki kaçıncı yılındasın? 7. yılın bitti.
24: Tabii.
25: Hangi konut projesini, kentsel dönüşüm projesini destekledin? Yok. Biz yıllardır, sen göreve gelmeden önce de bunu anlatıyorduk Sayın Mahapseçer. Sen göreve geldin geleli de bunu anlatıyoruz. Bu şehrin yeni bir konuta ihtiyacı yok. Mevcut konut stoğunun, mevcut evlerin yenilenmesine ihtiyacı var.
24: Yok, seni yanlış anlıyorlar. Yani şu an inanılmaz bir konut furyası var Mersin'de. Hala inşaatları devam eden yerler var.
25: Çok acı bir şekilde ben sürekli bunun haberini yapıyorum. Her ay titizlikle en ince detayına kadar yapıyorum. Yani kadın erkek alım satımından oturdum, geçen hafta yazdım. Tek tek hangi ülkeden kimin kaç tane ev ve iş yeri aldığına. Bakın arkadaşlar, evet, Türkiye bir müteahhitlik sermayesiyle büyüme üzerine bir politika yürütüyor. Doğru.
24: Ama o balon patladı.
25: Mersin'de de böyle. Ama patladı ve patlayacak da zaten. Bu kaçınılmaz bir şey. Ve sen bu kadar kötü yapı stoğunun olduğu bir yerde yeni konutlarla büyüyemezsin. Bu tam tersine altyapıya zarar demek, yeşil alanlara zarar demek, tarım alanlarına zarar demek, yeni ulaşım akslarının oluşması demek. Mecbursun, mecbur kalırsın. Adam evine gidecek, yol isteyecek senden. Bu gece kondu mantığıdır Serkan. Hani işte 70'lerden itibaren 90'lara kadar her yere gece kondu yapıldı. Sonra seçim dönemlerinde insanlar yol su elektrik götürdü ya, bu ona dönüyor şu anda. Şu anın gece kondu şeyleri müteahhitler. Bulduğu arsaya dikiyor binayı, buraya
24: tamam,
25: yol gelecek.
24: Tamam, dikiyor da basit bir hesap yapalım. Çok basit, ilkokul hesabı. Şehirde resmi 2 milyon ama gayri resmi 3 milyon kişi yaşıyor.
25: Doğru.
24: 3 kişi bir evde yaşıyor olsa 1 milyon konut yapar. Arkadaşlar, şehirde yaşayacak alan kaldı mı?
25: Kalmadı. Kalmıyor işte, dağlara doğru gidiyorsun o yüzden. Dağları dele dele, yıka yıka. Şu an Toroslar'a doğru gidiyorsun. Ha, bu doğrusuydu zaten aslında. Uzmanlar da bunu söylüyor. Diyor ki...
24: Ama yok etmeden gidiyorsun.
25: Mersin şehir merkezi alüvyon zemin. Yani gevşek zemin.
24: O zaman yer değiştireceksin. Tarım alanlarda burayı yapacaksın.
25: Zamanında öyle olması gerekiyormuş. Evet. Ama yapmamışsın. Şimdi diyor burayı güçlendirebilirsin. Yeni sistemler çok maliyetli değil. Ama denizi doldur demiyor. Mezitli yeni şehirdeki gibi getir böyle denizin ortasına.
24: Ya da
25: Dolgalan
24: dibine
25: gibi
24: 20 katlı bina dik
25: demiyor. Demiyor sana. Mevcuttaki şehir merkezindeki yapılarını güçlendirebilirsin, üstüne çıkma diyor. Mevcutu güçlendir ama daha doğru, evet, ilerle. Verimli tarım arazilerine doğru ilerle demiyorum sana diyor. Çorak arazilere doğru değerlendirmeye çalış diyor. Biz bunu tabii bulabildiğimiz her santimetre kareyi yağmalayarak yapmaya çalışıyoruz. Ve burada belediyenin hiçbir ortaya koyduğu şu ana kadar öngörü yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimleri yapıldıktan sonra ilk yapılan iş deprem taramasıydı. Hatırlayalım.
24: Evet,
25: özellikle 6 Şubat'tan sonra çok hız verildi. İşte risk analizi yapıldı. Hangi bina, hangi bölge ne kadar riskli, ne kadar tehlikeli? Biz hep aylarca bunu söyledik. Mersin'de de yapılmalı, Mersin'de de yapılmalı. Hala Büyükşehir Belediyesi'nin bir afet işleri dairesi başkanlığı var. Ay harcadığı evrağı her yıl bütçeden şey alıyor, para alıyor. Neye evrak harcıyorsun yani? Hani ne yaptın da değil. Çalıştay. Evet. Tay çalıştay. Ona sordum, buna sordum. Tamam, sor, iyi, hoş, güzel de ortaya bir şey koyman gerekiyor. Koymuyorsun, sıkıntı burada. Bak, çalışmana bir şey demiyorum. Sor tabii ki de, uzmanlarla görüş ama bir belediyeye bir şey, kamuoyuna, insanlara bir şey sun. Üniversiteler ne dedi, ne demedi? Mesela bunu söyle bize.
24: Hani, ya da hiç demedi mi?
25: Demedi mi örneğin gibi gibi. Ama sen ısrarla siyasetle gün geçirirsen, yanına çektiğin sermaye grupları da sana yürü ya kulum derse, STK'larda, belediyelerde işe alıp işte bir takım işbirlikleriyle yine aynı şekilde kendi yanında, yörende, eteğinin altında, kanadının altında tutarak bugünlere gelirsen Mersin hiçbir sorunu çözülmez. Yani şu anda şehir merkezinde işte Büyükşehir Belediye binasının restorasyonuyla bak, siyasetle gün geçirirsen, yanına çektiğin sermaye grupları da sana yürü ya kulum derse, STK'lar da belediyelerde işe alıp işte bir takım işbirlikleriyle yine aynı şekilde kendi yanında, yörende, eteğinin altında, kanadının altında tutarak bugünlere gelirsen Mersin hiçbir sorunu çözülmez.

0: Belediyesi'nin restorasyon çalışmasına yaklaşık bir önceki döneminizde başladınız yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 3 yılı geçti sözde tabii. Bir yılda bitecekti hatta 6 ayda neredeyse.
1: Yok canım esnafla ciddi sorunlar yaşadılar.
0: Yani o kadar tek bir binayı bitiremediniz. Tek bir binayı Büyükşehir Belediyesi şu anki mevcut eski halk evi olan binayı restorasyonunu bitiremediniz. Sonra Kırmızı Lacivert iş hanının boşaltılması işte o süreçlerde esnafı sokağın ortasına attınız kışın öncesinde, kışın ayında, bayram öncesinde ki betonarme bir alana çevirdiniz orayı ve etrafı buraya yakışmıyor diye bit pazarını gıdım gıdım ilerleyerek Kasaplar Çarşısı'yla birlikte dönüş yani yıkıyorsunuz. Şimdi dönüştürmenize karşı değilim, yıkmanıza karşıyım. Yani evet. Bir şey yıkılarak düzeltilecek.
1: Daha güzel yapman lazım.
0: Evet. Yani şimdi neyi yok ediyorsun? Mersin tarihini, Mersin süliyetini yok ediyorsun. Arkadaşlar yani biz Mersin'i geleceğe böyle mi taşıyacağız? Yıkarak mı? Yıkalım. Bütün Mersin'i yıkalım. Dümdüz edelim, geçelim. Kafamıza göre yeni binalar yapalım. Daha sağlıklı değil mi? Daha güzel, daha şirin, daha böyle cafcaflı.
1: Her bu şey mu yani? Kolay olsa.
0: Ya ama doğrusu bu değil ki. Yani bir yani Londra böyle yapmamışken, Amerika böyle yapmamışken, Fransa böyle yapmamışken, Slovakya böyle yapmamışken, Bosna böyle yapılmıyorken senin derdin ne? Yıkalım, yenisini yapalım. Dönüştürelim yok bizde. Nereden bakarsan bak Mersin'de bir dönüşüm projesi yok. Yıkıp yeniden yapma projesi var. Yıkılması gerekiyorsa tabii ki de yıkılacaktır. Ben Kırmızı Lacivert iş hanının yıkılmasına karşı değildim. Deprem riski, deprem raporu olan bir binaydı. Ama böyle haldur huldur ben yaptım oldu. Ben burayı yıkacağım şeklinde olmaz.
1: Ya da yıktın yerine ne yaptın?
0: Kent uzlaşısıyla, kenti dikkate alarak, kent tarihini gözeterek yapmanız gerekiyor. Hafta sonu çok güzel bir belgesele denk geldim. Mimar Sinan'ı anlatıyordu. Çok severim koca Sinan'ı. Allah rahmet eylesin. Yaptığı birçok eserde geriye dönüp dönüp Roma ne yapmış, Bizans ne yapmış ona bakmış. Neyin üzerine neyi inşa etmiş, neyi korumuş, neyi gözetmiş, süliyeti korumuş. Yani bugünkü Hürrem Sultan Hamamı'nı 1000 yıl önce inşa edilmiş ve kalıntıları kalmış olan bir banyo, tarihi bir banyonun üzerine inşa etmiş koca Sinan. Orayı tekrar yaşatmak, korumak, kent süliyetini devam ettirmek için. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Mersin zaten 150-200 yıllık bir geçmişe sahip şehir merkezi olarak. Süliyet aslında çok kolay korunabilecek bir halde. Bakın Tarsus 10 bin yıllık bir geçmişe sahip. Mersin 200-250 yıllık bir geçmişe sahip. Çok kolay koruyabilirsin. Ve çok küçük paralara koruyabilirsin. Çok güzel işler yapabilirsin. Ama bu güneşin altında beni betona, mermere boğarak olmaz.
1: Kasaplar Çarşısı'nı düzeltiyorsun, İstiklal Caddesi'nde yürüyemiyorsun.
0: Yürüyemiyorsun. Otopark yapmadan şehir merkezini düzenliyorsun. Otopark yok. Her yer işgal altında.
1: Yaptığın otoparkta 150 lira.
0: İşlemiyor. 3 katlı otoparkın bir katı işliyor.
1: Evet, 150 lira bir de vatandaş koymuyor.
0: Hani niye sana getirip oraya kadar getireceğim uygun olursa? Normal dışarıdaki otoparktan bir farkın yoksa ben niye sana kadar getireyim ki?
1: Mahalle arasında koymayı tercih ediyor vatandaş. Evet son cümlelerini de alalım bitirelim.
0: Siyasetle de bitirelim. Zaten iş oraya gelmiş. İşte siyasetle gün geçiriliyor dedi ki o yüzden siyasi makamlar o kadar önemli bir hale geldi ki silahlar konuşuyor artık Serkan. Yani hani siyaseten bir koltuğa sahip olmak demek servayeyi yönetmek demek, STK'ları yönetmek demek gibi algılanıyor artık şehirde maalesef ki. Bunun da işte başarılı örnekleri görülüyor ya büyükşehirde falan. Böyle cesaret kazanıyor insanlar. Ne yazık ki hafta sonu yeni partinin ilçe ön seçimleri vardı ilçelerde. Akdeniz'de Mehmet Güner tekrardan işte sandıktan çıktı. Şerif Arıcı Yıldız Toroslar'da keza ama Mezitli'de hiç yakışık almayan bir durum yaşandı. Gerginlik, kavga yani gayet demokratik bir ortamda birbirinizin eleştirilerine katlanamayıp dayanamayıp yabancı yok orada siz kendiniz aynı ailenin mensuplarısınız. Orada dışarıdan birileri yokken
1: fark etmiyor i̇şte, artık insanlar yani, çok ufacık bir şeyden
0: bu kadar patlıyor. İleri gidebilecek kadar bu kadar kendinizi kaybedip silahları çekileceğini göze alacak kadar bir neyin davasındasınız savaşındasınız yani siz orada kendi ailenizin içerisinde bir ön seçim yapıyorsunuz seçim bile değil bak ön seçim yani bu kadar ne nasıl gözünüz kararabiliyor iş bu kadar buralara nasıl gelebiliyor mesela. Yani neyin kavgası bu ya? Neyi paylaşamıyorsunuz? Ortada nasıl

0: şey var paylaşılamayan, bizim göremediğimiz. Serkan, yani adama bunu sorarlar. Hani o silahlar çekiliyorsa boşa çekilmiyordur yani. O ne kadar büyük kazanımlar bekleniyor ki o kadar büyük kayıplar göze alınabiliyor. Bunu sorarlar yani insana. Hiç yakışık almadı. Çok Mersin için kötü bir başlangıçtır yani parti adına. Hele hele Mezitli gibi, hani bu Akdeniz'de yaşansa biraz daha böyle olabilecek denilen sözde Mezitli gibi daha ilerici,
1: i̇nsanlar,
0: daha aydın.
1: İnsanlar her yerde aydın. İşte hiç ummadığın yerde çok
0: farklı
1: tepkiler karşına çıkabiliyor.
0: Bunun yaşanması çok yanlış. Buradan İyi Parti ile de ilgili birkaç şey söyleyeyim. Hafta sonu yine Mersin'de önemli bir buluşmaları
1: vardı. Bu aralar seçim çok, genel kurullar çok.
0: Şöyle, mesela Burhanettin Koçamaz orada partililere ülkede gidişatın iyi olmadığını söyledi ve sahada olun dedi. Ben mesela sahada görmüyorum kendi adıma İyi Partililere. Özellikle il başkanlığını, ilçeler zaten yok da. Hani ben ilçeleri zaten görmüyorum ama il başkanlığı nezdinde. Burhanettin Koçamaz dışında Mersin'de İyi Parti dediğinde bir bilinen başka bir isim varsa...
1: Hayır, yok.
0: Benim bildiğim yok. Hani Ali Rıza Özdenizli, ben gazeteci olduğum için biliyorum il başkanı olduğunu.
1: İlk defa adını duydum desem.
0: Çok normal derim. Çünkü birçok insan bilmiyor zaten senin gibi. İşte sorun burada. Ne ya, sahaya yoksunuz, sahada yoksunuz. Sahada yoksunuz.
1: Bizleri dürtmeniz lazım.
0: Evet. Ya. AKP de yok, MHP de yok. Yani CHP de yok, Yeni Parti de yok, İyi Parti de yok. Kendi içlerinde öyle bir kavga var ki zaten sahayı gözleri görmüyor. Aa, yani şu da var. Sahada onları görmüyor. Hani Koçamaz'ın görünürlüğünün sandığa ne kadar yansıyacağı, nasıl hesap edin o zaman yani? Hani İyi Parti adına diyorum.
1: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Eylül Pazartesi Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda göç alanında yürütülen çalışmaların artırılması öne çıktı. Mersin il genelinde son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 144 narkotik olayı gerçekleşirken yakalanan 163 şahıstan 18'i tutuklandı. Bir haftada 328.127 adet uyuşturucu hap, 1441 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter olayına ilişkin soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonunda aralarında Mersin'in de olduğu 16 ilde 33 şüpheli gözaltına alındı. Gümrükler muhafaza ekipleri Mersin'de gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716 kilogram ilaca el koydu. Çukurova bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlenirken 1613 lira oldu. Mersin'de balıkçılar yüksek maliyetler ve ithal ürünler nedeniyle yeni av sezonunda kontak kapatarak eylem yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Baba gözaltına alınırken ifadesinde tabancanın kendisine ait ruhsatlı silahı olduğunu, oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp inşaat çukuruna uçtu. Şahısların kardeş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kaza Hacı Nuhlu mahallesinde meydana geldi. Mersin'de çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre olay Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde yaşandı. Mersin'in Toroslar ilçesi Arslanköy yaylasındaki boksit maden alanını genişletti.

0: Kurumun yer aldığı Değişim Noktası projesi hayata geçirildi. Proje ilk etapta 3 pilot mahallede uygulanacak. Mersin'de sağlık personelleri Toroslar ilçesinde vatandaşları aşırı şeker tüketimine karşı bilgilendirdi. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabileceği anlatıldı. Mersin'de vatandaşlarla kamu kurumlarını mahallelerde doğrudan buluşturmayı, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi amaçlayan Her Mahalle Bir Mersin programı Ayva Gediği'nde başladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
2: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
6: Ergül 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her mesele.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: En iyi müzik, en iyi program.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Güney Akdeniz Seyahat'le Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarı maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 12 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 25 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 473 şüphelinin yakalandığını, 286'sının tutuklandığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili yürütülen arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li müzakerecilerle İran heyeti arasında temasların sürdüğünü kaydeden Trump, bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil ifadelerini kullandı.
1: Spor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
7: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
6: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
7: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
8: Yatağını getir, yeni yatağını götür
9: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
10: Her nesil.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
10: Ergül, her nesil.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarı maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Bel TR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

Eylül Pazartesi Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda göç alanında yürütülen çalışmaların artırılması öne çıktı. Mersin il genelinde son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 144 narkotik olayı gerçekleşirken yakalanan 163 şahıstan 18'i tutuklandı. Bir haftada 328.127 adet uyuşturucu hap, 1441 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter olayına ilişkin soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonunda aralarında Mersin'in de olduğu 16 ilde 33 şüpheli gözaltına alındı. Gümrükler muhafaza ekipleri Mersin'de gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda reçetesiz satılması yasak

ilaca el koydu. Çukurova bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlenirken 1613 lira oldu. Mersin'de balıkçılar yüksek maliyetler ve ithal ürünler nedeniyle yeni av sezonunda kontak kapatarak eylem yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Baba gözaltına alınırken ifadesinde tabancanın kendisine ait ruhsatlı silahı olduğunu, oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp inşaat çukuruna uçtu. Şahısların kardeş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kaza Hacı Nuhlu mahallesinde meydana geldi. Mersin'de çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre olay Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde yaşandı. Mersin'in Toroslar ilçesi Arslanköy yaylasındaki boksit maden alanını genişletti.

0: Değişim Noktası projesi hayata geçirildi. Proje ilk etapta 3 pilot mahallede uygulanacak. Mersin'de sağlık personelleri Toroslar ilçesinde vatandaşları aşırı şeker tüketimine karşı bilgilendirdi. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabileceği anlatıldı. Mersin'de vatandaşlarla kamu kurumlarını mahallelerde doğrudan buluşturmayı, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi amaçlayan Her Mahalle Bir Mersin programı Ayvagedi'nde başladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
8: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
9: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün Göksel'in ilk albümünden uzun uzun yollarla başladık programa. Yıl 1997. İzmirli şarkıcı ve besteci Ümit Sayın'la devam ediyoruz. Şarkımız Hicran. Hoş geldiniz.

Retro'dan Sezen Aksu'nun Gülümse albümünden Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam şarkısını çaldım size. Söz Aysel Gürel, beste ve düzenleme ise Onla Tunç. Kayahan'la devam ediyoruz. Sanatçının Yemin Ettim albümü 1991 yılında yayınlandı ve albümün çıkış şarkılarından bir tanesi. Sarı Saçlarından Sen Suçlusun, şimdi bizimle. Adresim

çalmışı kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: en sevdiğim şarkılarından bir tanesi Seninim sonrasında 1999 yılındayız. Yaşar Esirinim albümünden unutulmaz şarkısı Sebepsiz Fırtına şimdi bizimle.
1: Gerilir büro bir sebepsiz fırtına, kardeşi bir umut aşkın.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: kendinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yumuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarımaratonu için kayıtlar devam ediyor. 10.000 yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ve Halk Koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Bahattin İlk albümünden söz ve müzik Şehrazat'a, düzenleme Uzay Hep Ali'ye ait. Bu saatten sonra sonrasında Işın Karaca'nın ilk albümüne gidiyoruz. Yıl 2001. Ana Dilim Aşk albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı La.

Türk popunun en güzel şarkılarından bir tanesi Çelik. 1995 yılında yayınladığı Benimle Kal'ı ve Retro'ya Tarkan'la devam ediyoruz. Ölürüm Sana albümündeyiz. Albümün unutulmaz slow şarkılarından bir tanesi Unut Beni. Şimdi bizimle.

Türk pop müziğinin en iyi ayrılık şarkılarından bir tanesi olabilir. Hakan Peker ve Günahlar. Söz ve müzik Ayşe Okur, Erkan Okur. Düzenleme ise Feyyaz Kuruş'a ait. Hakan Peker'den dinledik. Bugün kapanış şarkımızsa 1995 yılından Ege Senden Uzak albümünden seçtiğimiz şarkı Yaz Aşkım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır. Yapanın yanına kar kalmayacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinden yararlanarak evlenen Esma Nur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin Bahçeli Evler'deki evlerinin ilk misafiri oldu. Türkiye'nin İbero-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İbero-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Spor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
0: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
0: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada. Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
7: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
8: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her mesele.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yumuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Günler'de bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10.000 yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

18 Eylül Pazartesi Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda göç alanında yürütülen çalışmaların artırılması öne çıktı. Mersin il genelinde son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 144 narkotik olayı gerçekleşirken yakalanan 163 şahıstan 18'i tutuklandı. Bir haftada 328.127 adet uyuşturucu hap, 1441 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter olayına ilişkin soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonunda aralarında Mersin'in de olduğu 16 ilde 33 şüpheli gözaltına alındı. Gümrükler Muhafaza Ekipleri Mersin'de gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716 kilogram ilaca el koydu. Çukurova bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlenirken 1613 lira oldu. Mersin'de balıkçılar yüksek maliyetler ve ithal ürünler nedeniyle yeni av sezonunda kontak kapatarak eylem yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Baba gözaltına alınırken ifadesinde tabancanın kendisine ait ruhsatlı silahı olduğunu, oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp inşaat çukuruna uçtu. Şahısların kardeş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kaza Hacı Nuhlu mahallesinde meydana geldi. Mersin'de çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre olay Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde yaşandı.

0: Kurumun yer aldığı Değişim Noktası projesi hayata geçirildi. Proje ilk etapta 3 pilot mahallede uygulanacak. Mersin'de sağlık personelleri Toroslar ilçesinde vatandaşları aşırı şeker tüketimine karşı bilgilendirdi. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabileceği anlatıldı. Mersin'de vatandaşlarla kamu kurumlarını mahallelerde doğrudan buluşturmayı, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi amaçlayan Her Mahalle Bir Mersin programı Ayva Gediği'nde başladı. Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
6: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
5: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
6: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
7: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
8: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

mahallesinde kuzenini öldürüp kaçan şüpheli polisten kurtulmak için bir çocuğu rehin aldı. Çocuk polis tarafından kurtarılırken cinayet zanlısı da yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcısı iki şüpheli

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Biz dursak da, devam etsek de, yürüsek de, koşsak da zaman yerinde kesinlikle durmuyor. Akıp geçmeye devam ediyor. Onun için içinde bulunduğumuz her saniyenin kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Böyle sindire sindire yaşamamız lazım. Günler çok çabuk geçiyor çünkü. Yepyeni bir hafta da başlıyor. İnşallah beraberinde bize bütün güzellikleri getirsin. O zaman gül güne gülle başlasın mı? Hoş geldiniz.

Bugün aşkı konuşalım mı? Bilimsel olarak konuşacağız ama. Kimyasını anlatmak istiyorum size. En son böyle ne zaman birini çekici bulduğunuzu hiç düşündünüz mü? Kekelemiş olabilirsiniz. İşte söyleyeceklerinizi unutmuş olabilirsiniz. Kalbiniz çok çarpmış olabilir. Heyecandan belki elleriniz terlemiştir. Buna benzer bir takım şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bunların hiçbiri olmadıysa en azından böyle kalbinizin titrediğini hissetmişsinizdir muhtemelen. Hayallerinizi yıkmak gibi olmasın ama bilimsel verilere göre aşkın kalple çok alakası yok. O daha çok beyinle alakalı. Detaylarıysa şarkının hemen sonrasında.

Gülgün Ögül'le de bugün aşkın bilimsel tarafını konuşuyoruz. Aşk aslında kalpte değil, beyinde başlıyor demiştim hatırlayacak olursanız. Bugüne kadar şairlerin, yazarların, hatta böyle antropologların üzerine sayısız yorum yaptığı bir konu. Fakat onunla asıl nörologlar ilgilenmeli. Çünkü bizim aşk dediğimiz şey aslında beyindeki nöronların bazı uyaranlar göndermesi ve vücudumuzda, işte girişte de belirttiğim gibi, birkaç belirtinin ortaya çıkmasıyla oluşan kimyasal bir tepkime. Tüm bunlar mesela yerli yerinde olursa aslında bir oyuncak ayıya bile aşık olabilirsiniz. Hemen bahsedeyim 3 farklı fazdan: şehvet, cazibe ve bağlılık. Şimdi aşkın ilk aşaması diğer adıyla amfetamin fazı olarak da bilinen en heyecanlı süreç ve bilim insanları bu mutlu döneme 3 ay ömür biçmiş durumda. Karnınızda hani böyle kelebekler uçuşur ya, karnınızın ağrıdığını hissedersiniz falan ya da kalbinizin çok çarptığını. Ne bileyim, etrafınızdayken yüzünüz kızarır. O dönem var ya, o aslında insan vücudundaki testosteron ve östrojen seviyeleriyle alakalı bir durum. Doğadaki pek çok memeliye benzer şekilde ilk aşık olduğumuz anlarda birisine hormon seviyeleri nedeniyle ilgi duyuyoruz. Kime aşık olduğumuz da aslında genlerimize kodlanmış. Bunu bilmiyorum, biliyor muydunuz? Şarkıların hemen sonrasında memnuniyetle anlatacağım sizler için.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235-34-08, 0532-494-79-39.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarımaratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarımaratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül de bugün aşkın bilimsel tarafını konuşuyoruz. Az önce demiştim ki kime aşık olduğumuz da genlerimize kodlanmış. Şimdi beyindeki bazı kimyasal süreçlerden bahsetmiştim hatırlayacak olursanız. Şimdilik bir tarafa alıyorum o süreçleri ve biraz da böyle kime aşık olduğumuza bakacağız. Çünkü aşkla ilgili merak uyandıran bir diğer konu aslında insanın kendine en çok benzeyen insanları tercih etme potansiyeli. İnsan daha böyle ilk aşamaya girerken bile kendisiyle benzer seviyede zekaya, işte zevke, mizah anlayışına ve değer yargılarına sahip insanları tercih ediyor. Mesela siz çok dürüst bir insansınız. Genelde dürüst insanlara aşık olmaya biraz daha meyilli oluyorsunuz. Ya da ne bileyim çok serseriyseniz serseri birine çekiliyorsunuz. Yani aslında kişilikleriniz biraz benziyor da diyebilirim. Mesela çok diksiniz. Karşınızdaki insan da biraz dik oluyor. Egolar bazen savaşıyor. Tabii arkadaş seçimlerinde de yapıyoruz bunu. O halde çok da mantıksız değil, değil mi? Bir diğer konu da dış görünüş, güzellik bir algı meselesi biliyorsunuz. Ve herkes için kimin güzel veya çekici olduğu farklı olabiliyor. Ama görünen o ki beynimiz böyle aşık olurken temel kodları takip ediyor ve doğada hayatta kalma oranı en yüksek kişilere yöneliyoruz. Tabii her şey bu kadar basit değil. Çünkü aşık olduğumuz kişi tercihlerini vücut oranlarına göre de yapıyoruz. Şimdi genel güzellik algıları ne olursa olsun vücut oranları dengeli, güçlü ve kaslı yapıdaki insanlar herkese biliyorsunuz biraz daha çekici geliyor günümüzde. Ve bunun kalple değil de genetiğimizdeki yaşama içgüdüsüyle ilgisi olduğunu söylediğimde belki bir parça da şaşıracaksınız. Kadınlar genellikle böyle bilinçsiz de olsa vücut yağı %12 ile %15 arası olan erkekleri arıyor. Erkekler de vücut kitle indeksi 18 ile 20 olan kadınları beğeniyor. Tabii bunların hiçbiri illa olacak diye bir şey yok. Çünkü aşk vücut ölçülerinden çok daha fazla biliyorsun. Şarkıları bile yapılmış. Aşk kaç beden bir yer değil. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor bugün. Aşkın kimyasını anlatıyorum size. Tam da bilimsel olarak üstelik. Şimdi koku faktörüne de değinmek istiyorum müsaadenizle. Tıpkı hormonlar gibi biliyorsunuz her insan etrafına farklı bir koku yayıyor. Ama bu bahsedilen koku burnumuzla doğrudan algılayabildiğimiz kokudan biraz daha farklı. Çünkü biraz bilinçaltı bir boyutta gerçekleşiyor. Özetle yaptığımız ilk aşk seçimlerinde bağışıklık sistemi güçlü olan ve belirli proteinleri salgılayan insanları birazcık tercih etme eğiliminde oluyoruz. Çünkü güçlü bağışıklık sistemi bazı özel kokuların beyin tarafından algılanmasını sağlıyor. E haliyle kimi çekici bulduğumuzu da belirliyor. Şimdi aşık olmanın ilk sinyalleri beyinde başlıyor demiştim. Bu kişiyle karşılaşınca beyin bazı hormonların salgılanması için vücuda uyarı gönderiyor. Ve bunun sonucunda noradrenalin, dopamin, işte fenilalanin etkisinde bir ilk 3 ay geçiriyoruz. Noradrenalin, adrenalin üretimini arttırarak kalbimizin biraz daha hızlı atmasına ve avuç içlerimizin terlemesine neden oluyor. Dopamin onun yanında kendimizi biraz daha iyi ve mutlu hissetmemizi sağlıyor. Fenilalanin ise o karnımızdaki kelebek uçuşlarına benzer bir etki gösteriyor. Tabii biz de salınan bu hormonların etkisiyle aşık olduğumuzu söylüyoruz. Gelelim aşkın ikinci aşamasına. Endorfin hormonu kontrol ediyor onu. İlk heyecan etkisiyle salınan hormonların seviyesi tabii zamanla azalıyor. Aşkın ikinci aşaması olan çekim aşaması başlıyor. Kimilerinin böyle endorfin fazı olarak da adlandırdığı bu aşama bilim insanlarına göre 6 ayla 2 yıl kadar bir ömre sahip ve hayatımızı kiminle devam edeceğimize karar verdiğimiz bir aralık bu. Bu dönemde hipofiz bezinden salgılanan mutluluk hormonu yani endorfin seviyesinde belirgin de bir artış oluyor. Endorfin sayesinde böyle uyuşturucu etkisine benzer bazı etkilerin oluştuğunu söylüyor uzmanlar. Hani aşkın uyuşturucu olduğuna dair popüler tanımlara mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte onun temel kaynağı beyin kontrolünde salgılanan endorfin hormonu. Çünkü endorfin miktarındaki artış nedeniyle onun yanında çok daha mutlu, huzurlu ve motive hissetmeye başlıyorsunuz. Bu da tabii aşkın ikinci aşamasına girdiğiniz anlamına geliyor. Aşkın son evresinde beyinden salgılanan hormonlar da elbette etkili. Onu da anlatayım hazır şarkının introsu müsaitken. Böyle hormonlarla, genetik faktörlerle dolu dolu geçen birkaç yılın sonunda aşkın bağlılık evresi başlıyor. Ve tabii ki bu evrede de beyin fazlasıyla etkili. Çünkü endorfin ve dopaminin yerini hipofiz bezinden salgılanan oksitosin yani bağlılık hormonu alıyor. Bağlılık hormonu işte doğum, emzirme, cinsellik gibi ailevi değerleri pekiştirdiğinden bu evredeki aşk genellikle böyle evlilikle sonuçlanıyor ve çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını arttırıyor. Aşkın bir kimyası olduğu doğru ama duygular da tabii kesinlikle işin içine giriyor. İşte böyle aşkın ortaya çıkış şekli genel olarak kimyasal tepkimeler ve beyin tarafından kontrol edilen hormonlarla alakalı. Az önce de söylediğim gibi. Eğer yeterli miktarda hormon salgılarsanız masanızda duran bir vazoya bile aşık olabilirsiniz. İki güzel şarkı dinleteyim. Sonrasında birlikteyiz.

Gülgüne Gül'le de bugün aşkı konuşuyoruz. Şimdi kime acaba kendime eş seçmeliyim diye düşündüğümüz bir evre var ya, aşkın gözü kördür demişler. Neden böyle demişler hiç düşündünüz mü? Hemen anlatayım. Yapılan araştırmalarda aşık biriyle anne olan birinin olumsuz duygulara kaynaklık eden ve eleştirel yaklaşımı sağlayan beyin bölgelerinin çalışmayı durdurduğu gözlemlenmiş. Beynin özellikle bu amigdala, bellekten hafıza kaynaklı işlerden, duygu yönetiminden, öğrenmeden ve algılamadan sorumlu olan tarafı, frontal, işte analitik düşünme, karar verme, planlama, sevinme, mutlu olma, bilinçli düşünme, his değişikliği, sonra problem çözme, akıl yürütme, konuşma becerisi gibi bilişsel görevler frontal lobun görevi arasında. Bir de parietal, yani insan beyninin mekansal yön belirleme, tatları algılama, acı ve dokunma hisleri gibi işlevlerinden sorumlu bölümü. Son olarak da orta temporal, yani görsel hafıza, lisan anlama, işitme duyusu, ağrı, duygusal ilişkilendirme süreçleri ve başka pek çok fonksiyonlardan sorumlu olan bölgesi. İşte bu kortekslerin bazı bölümlerinin faaliyetlerini durdurmasıyla kişinin eleştiride bulunması da engellenmiş oluyor. Hani böyle bütün annelere bebekleri çok güzel gelir ya, onun gibi bir şeyden bahsediyorum. Ama belki o kadar da güzel değildir. Ve hatta onun öyle olmadığını anladığınızda onu güzelleştirmeye de çalışıyor olabilirsiniz. Çok ince bir mesaj verdim, farkında mısınız bilmiyorum ama. Ama hiçbirimiz tabii mucizeler gerçekleştiremiyoruz. Gördüklerimizi düzeltemiyoruz. Çünkü bu size göre bir kusur, karşı tarafınsa normali. İşte o yüzden evlenmeye karar verdiğiniz insanın normalleri sizin normalleriniz mi? Önce bunu iyi anlamak lazım. Nasıl eş seçiyoruz demiştim ya, bundan bahsederken bunu da araya sıkıştırmak istedim. İnsanlar biliyorsunuz hep ideal eş aramıştır ama kimse ben ideal bir eş miyim diye kendisine sormamış. İyi insanlarla karşılaşmak için iyi insan olmak gerekiyor. Çünkü insanlar kendi ruhlarından bir parça buldukları insanları kendi etrafına toplamaya başlıyorlar. Yani aslında kendi ruhumuzdan parçalar bulamadığımız insanlarla çatışmaya başlıyoruz. Kendi iyilik halimizden memnunsak hemen kendimize kafa dengi bir eş seçiyoruz. Peki kafa dengi insanlar için doğru bir eş nasıl olabilir? Bunu da anlatacağım size ama şarkıların sonrasında. Karan

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Yeni uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
5: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
0: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
8: Ergül.
9: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
7: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
10: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

eş seçimlerinde acaba hangi kıstasları kullanıyoruz? Bunu konuşuyorduk en son. Aşkı anlatıyordum. Demiştim ki kafa denginiz olan insanların nasıl seçeceğinize aslında beyniniz karar veriyor. Şimdi düşünen beyinden bahsedeceğim size. Beynin insanı diğer canlılardan ayıran, onu yaratılmışların en üstünü yapan kısım aslında. Neokorteks, düşüncenin merkezi. Duyular aracılığıyla algıladıklarımızı bir araya getiriyor ve anlam ürettiğimiz bir merkez burası. Gelelim sürüngen beyine. Yeme, içme, üreme, bağımlılık ya da alışkanlık gibi şeyleri yönetiyor. Bir şey zevk veriyorsa yapmaya devam etmek istiyor. Acı veriyorsa yapmaktan kaçınmak istiyor. Bir de duygusal beyin var, yani limbik. Midemiz kazındığında, öfkelendiğimizde, aşık olduğumuzda ya da kederlendiğimizde limbik sistemimiz devrede oluyor. Limbik sistem açlığı, susuzluğu, arzuları ve diğer zevkleri düzenliyor. Şimdi ben size bunları niye anlattım? Çünkü kafa dengi insan beynimizin 3 temel yapısının evet dediği insan. Birinci beyin bölgesini harekete geçiren arzuladığımız insanlar olmalı. Limbik sisteme uygun olarak güven, sevgi, huzur, işte sevinç duygularımızı körelten değil, geliştiren kişi olmalı. İşte başımızı omzuna koyduğumuzda güven duymalıyız. Neokortekse uygun olarak da düşünce yapısı, işte fiziksel görünüm, sağlık, kültür, eğitim özellikleri size uygun olan bir anlamda size artı değer katacak bir kişi olmalı. Bizi eksilten insanların yanında belirli bir süreden sonra mutsuzlaşıyoruz çünkü. Bir önemli hatırlatma da şu olsun, biz kendimize sadece bir eş değil, çocuğumuza bir anne ya da baba seçiyoruz. İşte iyi bir eş her zaman iyi bir anne ya da baba olmayabiliyor. Eşler bizim ev arkadaşımız değil, yol arkadaşımız biliyorsunuz. Yol arkadaşlarımızla gittiğimiz yollar her zaman düz olmayacak. Bazen böyle keskin virajlardan geçip bazen yokuşlarda tırmanabiliyoruz. Bazen uçurumun kenarından, bazen de deniz kenarından yürüyebiliyoruz. Karanlık günlerde de oluyorlar, aydınlık günlerde de oluyorlar. Aslında her durumda size iyi bir yol arkadaşlığı yapacak insana ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte seçimlerinizi de buna göre yapmaya çalışıyorsunuz. Ama doğru ama yanlış. Burası tabii tartışılır. İki güzel şarkı dinleteyim. Devam edelim hemen sonrasında.

Gül Günegül'le de bugün size aşkın bilimsel yönlerini anlatıyorum. İlişki duygusal mı mantıksal mı olmalı sizce? Amerikalı bir matematikçi aşkın bilimsel formülünü bulmuş. Evet, birçoğumuz sevgiyi duygusal bir his olarak görsek de sevgi aslında matematiksel çözümü olan mantıksal bir durum olarak ortaya çıkıyor. Tate Hill'e göre aşık olmak istatistikte kullanılan en iyi durma kuralı olarak adlandırılan prensipleri kullanarak garantili hale getirilebilirmiş. Hemen detaylandırayım isterim. Bu fikir, buluşmaların %37'sinin istenilen kişiye takılarak yalnız ve diğer potansiyel seçenekleri değerlendirerek geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Teorinin temeli deneme yanılma yöntemiyle en sonunda doğru kişiyi bulmaya dayanıyor. Bu yöntemle insanlar daha çok tecrübe ediniyorlar, olgunlaşıyorlar ve nihayetinde hayatlarına giren kişilerle uzun süreli ve düzgün bir ilişkiye adım atabiliyorlar. Tate Hill'e göre %37 kuralını uyguladığımızda sağlıklı ilişki için hazır olmak zorunda oluyoruz. Bu arada bu kural ortalama 18 ile 40 yaş aralığındaki insanları etkiliyormuş. Aynı zamanda bu raporlara göre 26 yaş gönül eğlendirmeyi bırakıp aile bireyi olmak için en uygun yaşmış. Uzmanlara göre 20'li yaşlarda özellikle sosyal medya sitelerini kullanarak ya da çeşitli sosyal ortamlarda, sosyal topluluklar gibi alanlarda bulunarak insanlarla tanışmanız öneriliyor. Bu yaşlardaki insanların hayatlarında dramdan kaçınmaları ve ilişkilere zaman ayırırken kariyerlerini de mutlaka düşünmeleri gerektiği söylenmiş. 30 yaşa baktığımızda ya da 30 yaşın biraz üzerine baktığımızda biraz daha romantiklikten uzak durmaları gerektiğini ve ne olursa olsun aşk hayatlarını çevrelerindeki insanların hayatlarıyla kıyaslamamaları gerektiği söylenmiş. Gelelim 40'lı yaşlara. Bu yaşlarda flörtlerde bir takım değişiklikler olduğunu söylüyor uzmanlar. Artık insanlar konuşabilecekleri insanları aramaya başlıyorlarmış. Ya da arkadaş olabilecekleri. Bu arada bu yaşlarda hayat tarzınızı ve kendinize olan özgüveninizi tazelemek için değişikliğe gitmeniz de öneriliyor. Ama tabii flört edenleri kendilerini daha genç göstermek için farklı davranmalarına gerek olmadığı da vurgulanmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten aşkın matematiksel ya da istatistiksel yanları olabilir mi? Yollayın bakalım mesajlarınızı.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

0: sinirlerine hakim ol. Şşt şşt sakin ol.
1: Gül Güne Gül'le de bugün aşkın bilimsel tarafını konuşuyoruz. Biraz da bilinçaltınızdan bahsedeyim mi size? Güzellik bakan gözle midir yoksa herkesin kendine özel çekici özellikleri var mıdır? Hiç düşünmüş müydünüz? Bu soruya cevap arayarak bir insanı çekici bulmamızın psikolojik sebeplerini sizler için araştırdım. Toplumun yarattığı güzellik algısı acaba sizi etkiliyor mu yoksa kendinize has kişisel tercihleriniz mi var? Bunları öğrenmek istiyorsanız detaylandırayım isterim. Şimdi zıt kutuplar gerçekten birbirini çeker mi dersiniz? Genellikle böyle zıt kutuplar birbirini çeker lafını duysak da bunun tam tersi olduğu düşünülüyor. Yapılan bir araştırmayla insanın kendisine benzeyen bir kişiyle çıkma arzusunun daha fazla olduğu gözlemlenmiş. İnsanların kendilerine benzeyen kişilere daha çok ilgi duyduğu kanıtlanmış. Ayrıca şu da biliniyor ki birbirine aşık kişiler zaman geçtikçe birbirine benziyorlar. İşte bu yüzden insanlar aslında kendisine benzeyen kişileri biraz daha çekici buluyorlar. Ses tonu da mesela sizi etkileyebilir. Erkeklerin ses tonunun kadınlar için önemli olduğunu araştırmalar bize gösteriyor çünkü. Kadınlar genellikle alçak ses tonuna sahip erkekleri olgunlukla ilişkilendiriyorlar ve daha çekici buluyorlar. Aklınızda bulunsun. Sesinizi öyle çok çok yükseltmeyin mağara adamı gibi. Kokunuz da çekiciliğinizi etkileyen bir şey. Kadınların kokusu erkeklerin kadınları çekici bulmasını etkileyen bir faktör. Ayrıca biliyorsunuz yumurtalama döneminde kadınlar erkekleri biraz daha çekici görünüyor. Çünkü bu zamanda kadınların hormon seviyesi döngüsü biraz daha yüksek ve bu da tabii karşı tarafa sinyaller gönderiyor. Beden dilinden de biraz bahsedeyim size. Beden dilinin aslında karşı tarafta güçlü bir çekim uyandırmadığı yapılan bir araştırmayla gözlemlenmiş. Fakat beden dilinin ötesinde terleme ve kalp atış hızının karşıdaki kişiyi etkileyebildiği fark edilmiş. Yani biri sizin kalp ritminizi bozana kadar beklemeniz gerekirmiş. Gelelim gülümsemeye. Bir kadının çekiciliğini arttırırken erkeklerde durum çok da öyle değil. Şarkıların sonrasında anlatacağım.

bilinçaltınız sizi yönlendiriyor olabilir demiştim. Bazı insanları neden çekici bulduğumuzu konuşuyorduk hatırlayacak olursanız. Şimdi gülümsemek bir kadının çekiciliğini arttırırken erkeklerde durum çok da öyle olmayabilir. Hemen bunu açıklamak istiyorum size. Araştırmaya göre gülen kadın biraz daha çekici bulunuyor. Fakat erkeklerde durum bunun tam tersi. Gülümseyen erkeklerin biraz daha az çekici olduğu düşünülüyor. Çünkü genellikle insanlar flörtün ciddi bir iş olduğunu düşünüyor. Film veya dizi afişlerine baktığınızda bunu fark edebilirsiniz. Gülümseyen kadının yanında duran erkek genelde ve gayet ciddidir. Bunu iki şekilde değerlendirebilirsiniz. Toplumun erkeklerin duygularını belli etmesindeki görüşü ve kadınların kötü çocuğu seçmesi. Sonuç olarak birinin size ciddi bakışlar atması mı dikkatinizi çeker yoksa gülümsemesi mi? Buna tabii ki siz karar vereceksiniz ama araştırmalar bize bunu söylüyor. Gelelim birlikte geçirilen süreye. Belki de o insanı çekici bulmanızı etkileyebilen bir şeydir çünkü. Psikologlar bunu yakınlık etkisi olarak adlandırıyorlar. Fiziksel olarak size yakın olan birini çekici bulma ihtimaliniz biraz daha yükseliyor. Bu aynı zamanda insanların neden böyle çevresindeki insanlara ilgi duyduğunu da birazcık açıklıyor. Yani birlikte daha fazla vakit geçiren insanların birbirlerine aşık olma ihtimali biraz yüksek anlayacağınız. Simetrik yüz de çok önemli. Çünkü bu insanı çekici gösteren bir şey. Yapılan bir araştırmayla simetrik yüze sahip olan insanlar yüzü simetrik olmayan insanlara göre daha çekici bulunmuş. Bunun altta yatan nedenlerinden biri de insanların simetrik yüzleri iyi genlerle ilişkilendirmesi. Bu kadının ya da bu adamın iyi geni var ve bana güzel çocuklar verebilir diye düşünüyoruz aslında. Gelelim gözlere. Göz bebeklerinin boyutu duygulara göre değişiyor biliyorsunuz. İnsanlar mutluyken göz bebekleri büyüyor. Bazı araştırmalarda büyük göz bebekleri olan insanların daha çekici olduğunu söylüyor bize. Ki bu da insanların bilinçaltında mutlulukla ilişkilendirilen bir şey. Hatta geçmişte İtalyan kadınların çekici görünmek için belladonna bitkisinden elde edilen zehirli bir özü kullanarak göz bebeklerini kasıtlı olarak büyüttüğü de biliniyor tarihin tozlu sayfalarında.

Zaman ne yazık ki hiç durmuyor yerinde. Yine akıp geçiyor. Çok az zamanımız kaldı. Biraz da size çekiciliğin ardındaki sırrı anlatayım istiyorum. Sonuçta aşkı konuşuyoruz. Bilim insanları fiziksel güzelliğin temelinin nezaket olduğunu ortaya koyan çarpıcı bir araştırma gerçekleştirmiş. Bundan biraz bahsediyorum size. Popüler bir dergide de yayınlanmış bu çalışma. İnsanların en çekici bulduğu özelliğin zeka ya da mizah değil, başkalarına karşı nazik ve yardımsever davranışlar olduğunu göstermiş bu çalışma bize. Daha önceki araştırmalar çekici görünümün işte yüz simetrisi, özgüven ve iletişim becerileri gibi fiziksel unsurlara bağlı olduğunu biliyorsunuz ortaya koymuştu ama nezaketin bu konudaki etkisi daha önce pek dikkate alınmamıştı. Araştırma toplam 4192 katılımcıyla yapılan deneyler aracılığıyla sosyal davranışların güzellik algısı üzerindeki etkilerini incelemiş. Deneyler sırasında katılımcılara gülümseyen erkek ve kadınların pasaport fotoğrafları gösteriliyor. Bu kişilerin kişilik özelliklerine dair açıklamalar yapılmış ve katılımcılar fotoğraflardaki kişileri ne kadar çekici bulduklarını değerlendirmişler. Sonuçlar, prososyal davranışlar sergileyen kişilerin fiziksel olarak daha çekici olarak değerlendirildiğini ortaya koymuş. İlginç bir şekilde mizah ve zeka gibi diğer olumlu özelliklerin etkisi nezaketin etkisiyle karşılaştırıldığında daha az bulunmuş. Araştırma, olumlu sosyal davranışların güzellik değerlendirmeleri üzerindeki güçlü etkisini vurgularken bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğunu da belirtiyor tabii. Nazik ve yardımsever davranışların insanların görüşü hakkında daha olumlu değerlendirmeler yapılmasını sağladığı sonucuna varılmış. Bu bulgular böyle fiziksel çekiciliğin yalnızca dış görünüşle alakalı değil, sosyal davranışlarla da bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yani siz siz olun, lütfen etrafınızdaki herkese çok nazik ve çok kibar olun. Çünkü nezaketin insan ilişkilerindeki önemi zaten araştırmayla da bir kez daha gözler önüne serilmiş. Mesela karşınızdaki insanı dinlemeyi öğrenin. Mesela ona söz hakkı tanıyın. Mesela birden kestirip atmayın her şeyi. Sorular sorun. Pozitif bir dil kullanın mesela. Başkalarının duygularını da anlamayı deneyin. Kendinizi onların yerine koyun. Teşekkür edin. Saygılı olun. Gülümseyin. Eleştirileriniz yapıcı olsun. Empatiyle eleştirin. Bağlantı kurun. Gönüllü olun. Kendinizi değerlendirin. Hatta belki de geri bildirim alın. Bunu ben değil, uzmanlar söylüyorlar. Şarkıların sonrasında veda için buradayım.

0: Gülgün'ü gülle, Gülgün'ü gülle.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
2: yiyin.
1: Çocuk uyutuyoruz.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince arkadaşlar, idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül. Her nesil.
9: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
12: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
11: Radyo Ülkü.
13: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
14: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
15: Yerel Gündem başlıyor. Ben Serkan Tultak. Bugün Hediye Erol ile birlikte yine Mersin'i ve gündemi değerlendireceğiz. Neler var, neler yok onları konuşacağız. Merhabalar, hoş geldin.
16: Merhaba, hoş buldum.
15: Evet, Mersin'in gündemini konuşacağız. Mersin'in gündemi gerçekten çok hızlı değişen bir kent yapısıyla beraber hareketli bir gündem maddesi var. Çevre sorunları yine Mersin'de devam ediyor. İşte herkes MTSO seçimlerine, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine odaklanmış. Herhalde paylaşımları görüyorsun, sloganları görüyorsun.
16: Çok iddialı değil mi?
15: Çok iddialı. Yani ne bileyim.
16: Her hani şeyi çözecek gibi.
15: Beni seçerseniz sanki her şey olacakmış gibi.
16: Elimde sihirli değnek var gibi.
15: Bir de yani topu topu 100 meclis üyesinden birisi olacaksın. O da sen kendi grubundan gelirsen vesaire vesaire. Yani bilmiyorum, çok çok çok iddialı.
16: Siyasette çok iddialı hareketler.
15: Siyaset iddialı, hafta sonu Yeni Parti'de, İyi Parti'de hareketli dakikalar oldu. Ya artık tabii yaz kasveti, sıcaklığı yavaş yavaş
16: rehaveti
15: bırakıyor.
16: Rehaveti bitti.
15: Mersin'de biliyorsun Eylül'e kadar, özellikle Ekim'e kadar diyeyim, hadi Eylül sonuna kadar her şeyi kapatırız. Ondan sonra dükkanlar açmaya başlarız.
16: Evet, birazcık küçük Türkiye diyoruz aslında. Yani hem işte ekonomi hem siyaset böyle başa baş, at başı gidiyor Mersin'de de. Ama tabii gündemimiz aslında ekonomi, hem geçim sıkıntısı hem de ekonomik üretim girdilerinin tıkanmasıyla ilgili bir durumumuz var. Ticaret ve sanayi seçim, sanayi odası seçimleri bu yüzden çok önemli. Şöyle anlatalım. Mesela Narenciye'de hasat başladı. Hasat ne demek? Mersin için, Çukurova için ürünü satacaksın ki para kazanacaksın demek.
15: Evet.
16: Para kazanacaksın ki piyasaya para girecek. Para döngüsü, nakit döngüsü olacak. Ev alacaksın, evini yeneceksin, eşyanı yeneceksin, aracını yeneceksin, borcunu ödeyeceksin. Senin borcunu ödediğin kişi diğer harcamalarını yapacak, ihtiyaçlarını karşılayacak. İşte bu yüzden bizde tarımsal üretim ve özellikle de işte bunun geri dönüşü, katma değerli hale gelmesi, daha çok para kazanmamız çok elzem Mersin için. Böyle bir süreçte ne yazık ki ticaret ve sanayi odası seçimleri öncesinde yaş meyve sebzede fahiş fiyat uygulaması spekülasyonları iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde yapılan operasyonda 16 il yanlış hatırlamıyorsam işte yaklaşık 41 kişi gözaltına alınmıştı ve tutuklamalar olmuştu. Şimdi meyve sebzede zaten en baştan beri bir hal yasasında sıkıntı olduğu, mevzuat anlamında eksiklik olduğu bir gerçek. Mersin de bunun kayıplarını yaşayan şehirlerden biriydi. Ve bu hal yasasının değiştirilmesi, yenilenmesi için de ciddi lobi çalışması yürütüyordu. İşte burada ticaret odaları, ticaret borsaları bu yüzden çok önemlidir. Sistemdeki aksayan yanları görürler, topallayan kısımları görürler ve düzeltilmesi için sahadaki karşılığının gerçek anlamda kağıt üzerinde de yerini bulabilmesi için önerilerde bulunurlar. Ki bulunmuşlardı. Mersin'in de hal yasasıyla ilgili ciddi talepleri vardı aslında, önerileri vardı. Ama maalesef ki işte bu son soruşturmalarla birlikte bizim bu derdimizi anlatma çabamız da geriye gitmiş oldu. Üstüne üstlük bir yandan da işte Karadeniz'de güvenliğin endişe verici bir hale gelmesi, ihracatı sekteye uğratması yine narenci tarım sektörünü olumsuz şekilde etkiledi. Bir yandan ticaret odasında böyle bir kriz yaşanırken, meyve sebzede fahiş fiyat soruşturması sürerken, firmalar biraz daha tepe taklak olmuşken, böyle bir ortamda Karadeniz güvenliğinin bir yandan sarsılması, Orta Doğu'da hala suların durulmamış olması, mazota eklenen ek maliyetler, yüksek maliyetlerle birlikte hani tarım şu anda bir kıskacın içinde adeta Mersin'de tarım sektörü. Bütün bu şartlar
15: yaz
16: içerisinde...
15: Yaz da bitiyor.
16: Tabii yaz da bitiyor. Hasat başladı. Yani önünü kesinlikle göremiyor. Hani biz hep diyoruz ya, genel olarak önümüzü göremiyoruz Türkiye'de hiçbir şey için, ama tarım şu anda ciddi anlamda önünü göremiyor. Mersin için çok riskli bir durum. Mersin ekonomisi için riskli bir durum. 2 yıl önceki afeti hatırlayalım. Hem çok büyük bir dolu afeti yaşamıştık. Üstüne çok yüksek sıcaklıkla birlikte işte meyveyi vurmuştu. Özellikle çiçekli ürünleri vurmuştu. Yanmalar meydana gelmişti. O 2 yılın faturasını bugün yaşarken, rekoltede yaşarken, üstüne bir de ihracatta ve satışta, ticarette sorun yaşıyorsun. Bütün bunların üstünden nasıl kalkacaksın? Yani şu an kalkamıyoruz işin gerçeği. Ve bu dertlerimizi anlatacak organların da mekanizmalarında işletilemediği bir süreç yaşıyoruz. İşte ticaret sanayi odasına yapılan operasyon sonrası, işte bunları kim dile getirecek? Hani birinin dile getirmesi gerekiyor çünkü bu sorunlara. Çözüm önerisi yapması gerekiyor. Yani bağırması gerekiyor. Kim bağıracak? Bağıran yok. Vaatte bulunan çok. Vaatten geçilmiyor yani maşallah.
15: Her şeyi çözeceğiz bakalım.
16: Ellerinde sihirli değnekler var. 42-41 meslek komitesi var Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde. Buralardan 115 kişilik, yanlış hatırlamıyorsam, seçilip meclise gidiyorsunuz ve mecliste kendi yönetim kurulunuzu oluşturup aday oluyorsunuz listenizde. Öyle başkan olmuyorsunuz yani.
15: Tabii ki meclis seçiyor onu.
16: Evet yani, ama şunu da açık konuşalım. Şimdi yıllardır Mersin'de bir Mersin sermayesi denilen ayrıcalıklı bir grup olduğu iddia edilirdi. Özellikle Ticaret Sanayi Odası, Borsa Deniz Ticaret Odası gibi yönetimlerde, yönetim temsil aşamalarında, makamlarında Güneydoğu'dan gelen, göçle gelen 90'lar sonrası nüfusun oluşturduğu ekonomik değer, katma değerin bugün özellikle lojistikte, son yıllarda, yani son 10-20 yılda tarımda, müteahhitlik sektöründe baktığında sermaye daha çok Güneydoğulu iş insanlarının ellerinde. İşin gerçeği, parasal anlamdaki güçten bahsediyorum. Ama bu insanları temsilde hak ettikleri, istedikleri makamlara getirebildi mi Mersin? Getirmedi. Getirmedi yani. Burada böyle görünmeyen bir duvar vardı. Bu duvarın yıkılması için zaman zaman belli hamleler geldi. İşte Mahmut Aslan Ticaret Odası'na adaylığını hatırlayalım mesela. Bunun gibi, işte sonrasında sanayi odası kurulması hamlesi gibi, hani bir takım çevrelerce bunlara köstek olundu, destek de olunmadı. Sermayenin tırnak içinde söylüyorum, sözde Mersin'e ait kökenli insanlarca yönetilmesi hep güdüldü, bu amaçlandı. Yani Ticaret Sanayi Odası bir sermaye yön veren kuruluştur, yatırımlara yön veren kuruluştur. Borsa keza öyledir, Deniz Ticaret Odası öyledir, ihracatçı birlikleri öyledir. Belli dinamiklerin, belli grupların elinde kalmasına çabalandı bugüne kadar. Şimdi yine bu yıkılmak isteniyor. Yani ben Mersin'de çalışan, Mersin'de karnını doyuran, Mersin'de kazanan, Mersin'de yaşayan, Mersin'in sıcağını çeken insanların Mersin'in olduğuna inanan bir insanım. Benim için bu böyledir. Mersin'de doğup doğmamasına bakmıyorum ben bu insanların. Mersin'e karşı bir aidiyet hissetmesi gerekiyor. Eğer varsa böyle bir aidiyeti, Mersin'i şehri, evi gibi görüyorsa benim için Mersinlidir. Ve böyle olmalıdır da zaten.
15: Bir de
16: zaten
15: bunun tersi var biliyorsun. Mersin'de doğup Mersin'de kazanıp şehri en kısa zamanda terk edip başka şehirlerde yatırımlar yapanlar da var.
16: Doğru. Çok haklısın bu konuda da. Çok çok büyük firmalar var hatta. Evet. Mersin'i terk edip.
15: O yüzden yani dediğin doğru. Mersin'e katkı sunan elbette daha çok Mersinli sayılabilir bu noktada.
16: İşte bu yüzden bunları hani makam mevki savaşlarına çevirmekten kurtulabilseydik bu kadar büyük sorunlarımız olmayabilirdi. Çözümlerimiz daha kolay olabilirdi, daha hızlı olabilirdi, daha kalıcı olabilirdi. Hala bir koltuk kavgası, hala bir makam kavgası maalesef ki söz konusu Mersin'de. İşte bu yüzden özellikle tarım ciddi sıkıntı yaşıyor diyebilirim. Ticaret Sanayi Odası seçimlerinin bu denli sorunların önüne geçmiş olması, her şeyi bir tarafa bıraktırıyor olması Mersin'in vizyonu için de bir problem. Mesela Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimleri de çok hareketli biliyorsun. İşte bir mevcut başkan adayı gözaltına alındı yine yaş ve sebze operasyonunda. Tutuklu yargılanıyor şu anda falan. Hani Tarsus'ta keza çok hareketli bir işte CHP'den meclis üyesi aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı olan Veys Avcı borsa seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Şu an şehrin tamamında bir de en kritik üretim noktalarında ciddi bir yarış var.
15: Yarış güzel de tabii. Yine başa dönüyoruz. Yani yarışın, mücadele edin, elbette üyeler seçsin evet. De ama bir şeylerin değişmesi lazım artık.
16: İşte sorun orada yani sorunlar geri plana kalıyor, yarış öne çıkıyor. Ya şunu çözeceğiz deyin, şu mesele deyin mesela, şu sıkıntı deyin, şu yüzden çözülmüyor deyin, bunun çözümü bu deyin mesela. Hani bunu demiyorsunuz. Ben de görsel olarak çok beğendim. Belki de denk gelen vardır. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni dönem vaatlerinden biri kıyıdan Kız Kalesi'ne tüplü denizaltı geçişi. Böyle deniz altından denizi izleyerek tüplü bir geçiş.
15: Benim gördüğüm görselde yapmaya başlıyoruz falan gibi şeyler de vardı.
16: Gibi daha keskin ifadeler yani, evet ama bu bir vaat tabii ki de.
15: Tamam vaat de yani tamam. Bunun bir sürü prosedürü var.
16: Yani şöyle evet, ben şehre vizyon katacak projeleri her zaman desteklemişimdir. Ayakları yere bastığı sürece, gerçeğe hitap ettiği sürece.
15: Peki tamam, ben tam sana burada şunu soracağım ki bununla ilgili çok haberler yaptın. Denizin altından Kız Kalesi'ne kadar tüplü geçiş evet muhteşem bir şey. Ama ondan önce siz Kız Kalesi'nin altyapısını yapmanız gerekmiyor mu?
16: Evet işte.
15: Her sene o Kız Kalesi'nin kanalizasyonları patlamıyor mu?
16: Tam olarak sorunumuz bu. Yani yaz aylarında bakın Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası kıyılarda temizlik yaptı. Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bahsediyorum. Plastik atık, yani bildiğimiz çöp temizliği yaptılar. Korukos Kalesi'nde falan. Çünkü sen Bilçen'de tam olarak bir tarım birlikteliği sağlayabilmiş değilsin. Turizm birlikteliği sağlayabilmiş değilsin. Şehircilik birlikteliği sağlayabilmiş değilsin. Vahşi bir yapılaşma söz konusu Erdemli'de. Vahşi yapılaşma sonucu da bunu yıllardır söylüyoruz. Nüfusu en fazla 10 bine hitap edebilecek bölgede, 20 bine hitap edebilecek bölgede yaz aylarında 150 bin 200 bine kadar nüfus artışı yaşanıyor. O kanalizasyon patlamasında ne yapsın? Yani o su borusu patlamasında ne yapsın? Yani bu mümkün değil. Hiçbir fiziki kuralla bunu açıklayamazsın. Bunları dile getirmeden, bunlara çözüm üretmeden Erdemli'yi büyütemezsin, Mersin'i büyütemezsin, sorunlarını çözemezsin. Aydıncık keza bunun en çok yaşayan ilçelerden biridir. Neredeyse hiçbir altyapısı yoktur Aydıncık'ın. Yani hani Erdemli'nin var olan yetmiyor ya, Silifke'nin var olan yetmiyor ya, Gülnar'ın var olan yetmiyor. Aydıncık'ta yok.
15: Yok canım.
16: Direkt yok.
15: Sitelere sürekli bir danjörler geliyor. Yani. Gerekli boşaltımı yapıyor.
16: Yazık günah değil mi? Yani dünyanın en güzel denizlerinden birine sahip değil miyiz? Kıyılarına sahip değil miyiz? Kafes balıkçılığı nedeniyle deniz ekosistemi yok edilmiyor mu? Mikroplastik atıklar nedeniyle sahillerde bu yaz denize giren geri kaçtı. Denizin o halini gören geri kaçtı. Hani nasıl deniz plastik püskürttüyse bir yandan da turist püskürttü. Bunun iki sene daha böyle yaşanması demek Mersin'in iş turizmine çok büyük darbe demek. Erdemli'nin, Silifke'nin çok büyük darbe alması demek. Bunları konuşmadan, bunları görmeden, bunlara çözüm önermeden, sunmadan, istemeden Kız Kalesi'ne deniz altından tüplü geçişle bir yere varamayız. Yazık, kaynaklarımızı heba etmiş oluruz. Yani denizin altından geçerken plastik atıkları mı seyredeceğiz? Kafes balıkçılığını mı seyredeceğiz arkadaşlar? Yapmayın. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Bakın olmasın demiyorum. Olabilir. Çok da güzel olur. Korursak denizi, yaşatırsak evet dediğiniz çok mantıklı. Peki, ama tamam. Sen denize kanalizasyon basarken evet. Bildiğin foseptik basarken o tüp geçidi oradan geçiremezsin.
15: Tamam geçti yürüdük gittik. Peki Kız Kalesi'nin içerisinde ne görecek bu insanlar? Hı. Ne bıraktın sen orada?
16: Evet. Restorasyon çalışmasını tam anlamıyla yapamadın. Bugünkü modern bir kullanıma kazandıramadın. Bakın bugün Ege'de, Antalya'da Bodrum Kalesi'ye daha önce de anlatmıştım. İnanılmaz bir alt tarafı deniz müzesine dönüştürüldü. Çok büyük bir projeye imza atıldı ve Avrupa'nın en iyi müzelerinden biri seçildi. Deniz müzesi. Biz de yapabiliriz aynısını. Batıklarla birlikte. Sen de Kız Kalesi'nde bu tarz etkinliklerin yaşatılabilecek, orada görebileceğin var olan somut bir şeyler sunmazsan, insanlar hani tüp geçitle sadece görselliği desteklersen bir yere varamazsın. Sabah bir haberde okumuştum. İç Anadolu bölgesinde, şu an şehrini Aksaray civarında olabilir, tam hatırlayamıyorum, bir milyonluk seyir terası yapılmış Serkan. Ve 1 milyon kişinin gezmesi hedeflenirken bir yılda 200 bin kişi gezmiş. Çünkü işte neyi göstereceksin değil mi orada? Neyi
15: bir
16: sunacaksın?
15: Bir de çoğaldı.
16: Hem çoğaldı hem de ulaşımını kolaylaştırman lazım.
15: Evet. Yani bir esprisi olması
16: bir
15: lazım.
16: Bir şeyler vermen lazım insanlara oraya kadar gitmişken. Kız Kalesi'nde verecek çok şeyimiz var. Ama o kadar bakımsız, o kadar eksik, o kadar yarım yamalak, o kadar düzensiz ki. Hani oraya kadar birileri zaten bir şekilde gitse bile orayı, o halini gördükten sonra içi acıyarak geri dönüyor. E keza hala ulaşım problemin var. Yani dün bakanlık yine bir açıklama geçti Çeşmeli Kız Kalesi Otobanı ile ilgili, sen de görmüşsündür. Hmm. %98 fiziki gerçekleşmeye ulaştığını açıkladı.
15: Tamam, 52 kilometre %98 gitmedi ki ama.
16: Yani biz de onu anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bize verilen söz, en baştan anlatalım. Bugün Çeşmeli dediğimiz bölgeden, Tece'nin olduğu bölgeden Silifke Taşucu'na kadar olan bölgeyi kapsayan bir otoyol çalışmasıdır. Bizim istediğimiz, hak ettiğimiz, hatta bundan daha ilerisidir de bize 20 yıldır anlatılan hikaye budur. Çeşmeli'den Silifke'ye ulaşacaksın. Bu 20 yılda yapılamayan proje nasıl olduysa son 10 yılda ve son 7-8 yılda diyelim hatta bir Kız Kalesi etabına ikiye bölünerek böyle yapılması gibi bir şey çıktı karşımıza, çalışma çıktı. Yani denizin ortasına havaalanı yapan AKP iktidarı, Marmara'yı yapan iktidar Mersin'de yani 60 kilometrelik bir yolu yapmadı. Yapamadı niyeyse. Nasıl olduysa olmadı yani. Çok komik bir şekilde, acı bir şekilde. Şimdi de deniliyor ki işte Çeşmeli Kız Kalesi etabı bitiyor. Yani bu zaten çok yıllar önce bitmesi gereken çok kolay bir
15: Hayır,
16: iş.
15: Hayır bitmiyor şu an. Çeşmeli
16: bitiyor deniliyor.
15: Erdemli bitiyor.
16: Erdemli bitiyor da işte görseller.
15: Tamam, çalışma var bak. Kız Kalesi çıkışına kadar, Susanoğlu girişine kadar evet çalışma var.
16: Şimdi
15: girişler, çıkışlar
16: vesaire
15: ama
16: evet.
15: Gerçek anlamda Erdemli'ye kadar bitiyor.
16: Aynen.
15: Açılacak olan etap da Erdemli.
16: Bitiyor. Bitmesi.
15: O da 29 Ekim hedef.
16: Bitmesi de sorun. Çünkü ücretli geçiş.
15: Evet.
16: Ne kadar şu an Serkan, sen hesaplamıştın?
15: Geçen Abdullah abiyle bir kez daha bu konuda konuştuk, tartıştık da son verilere bakmam lazım dedi. 150 olabilir dedi, 100 olabilir dedi.
16: Biz en son 160 gibi bir şey
15: öyle
16: hesaplamıştık
15: bir şey,
16: seninle.
15: Öyle bir şey olabilir, evet.
16: Bir de arkadaşlar biz bu otobanı, otoyolu kullanacağız ya, ücretli kullanacağız. Dövizle artış, geçiş ücreti alınacak.
15: Tabii.
16: Bu otoyolda. Böyle de bir sorun var. Yani TL ile de değil. Yani niye dövizle mesela? Niye TL ile değil? Niye?
15: Çünkü bir şirket yapıyor bunu.
16: Evet, özel bir şirket yapıyor. Ama yapması gereken kamu. Bize söz verilen söz bu değil. Yapması gereken kamu. Maliyet sürekli önümüze konuyor. Bizim kaybettiğimiz maliyet. Bir de ülke olarak, millet olarak kaybettiğimiz maliyete bakalım. Yani bugün... en son Allah rahmet eylesin Gaziantep'te bir kaza yaşandı biliyorsunuz. 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Mersin, Antalya arası ulaşımda yaşanan yılların maliyeti, can kayıpları, o ne olacak? Bir de oradan bakalım. Tırlar, kamyonlar, otobüsler, otomobiller, traktörler, yani o Akdeniz sahil yolu dediğin yol güzergahında sağlı sollu işgaller, yazık günah değil mi? Bir de onun maliyetine bakalım. Bu ulaşım meselesini doğru düzgün çözemediğimiz için o bölgedeki çarpık yapılaşma önlenemedi. Hala önlenemiyor. Tekerlekli ulaşım sisteminden vazgeçilemiyor. Kıyılar heba ediliyor. Tarım heba ediliyor. Ekolojik yaşama darbe vuruyorsun. Yani tek başına bir otoyol projesi değil aslında yaptığın şey. Keza aynı şekilde bu ulaşım aksıdır. Doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, Karaman'a, Konya'ya, İç Anadolu'ya, Ankara'ya, İstanbul'a kadar uzanır. En son kışın hatırlamıyorsam sel olduğunda yine Mersin'de Mut, Gülnar, Silifke çok büyük hasar almıştı. Hatta Karaman yolunda su yani neredeyse insan boyuna ulaşmıştı yeni yapılan bir ara yolda.
15: Kapandı.
16: Kapanmıştı hatta. Her sene de kapanır hatırlarız o yolu ama bu sefer su çok debisi yükselmişti, su debisi. Yazık günah değil mi bu kaynaklara? Yani Mersin'in en uzak ilçesi şey olarak bakarsan Mut'tur aslında. En uzak köyü açısından bakarsan sınır. Karaman'a daha yakındır. oradaki bir insanın Karaman'a ulaşamamasını nasıl açıklayabilirsin ki? Bir hastanın, bir okuyan çocuğun, çalışan bir insanın geçiminin ihtiyaçlarını sağlayacak bir insan. Mersin Mut'tan, Mersin Şehir Hastanesi'ne gelen insanlar tanıyorum ya. El insaf
15: tabii
16: yani.
15: Tabii canım, mecburiyetten geliyor. İşte. Karaman'da eğer o tedaviyi bulamıyorsa, ki Mut'ta bulamıyor zaten.
16: Senin ulaşım ağların tamamlanmadığında hayat kaliten ileriye gitmiyor. Yani sen görselde bir denizin altından tüp geçitle fiyakalı bir yapay zekalı AI bir tasarımla böyle hitap edebilirsin dünyaya da işte gerçekte o iş öyle değil. Mersin'de ciddi bir ulaşım sıkıntısı var, sorunu var ve bu çözülmediği için birçok sorunumuz da çözülmüyor beraber.
15: Sen yani ticaret odası olarak önce üyelerinin sorunlarını çözmen lazım. Biz bir genel kurulu yaptık. Nevzat Bey de hatırlattı, yayınlar evet. demiş. Sadece 30 bin liraya yakın genel kurula masraf yaptık. Yani siz üyelik aidatlarını, üyeye verdiğiniz o evrakla ilgili aldığınız ücretleri daha çözememişken, yurt dışı gezileri, yemekler, ağırlamalar, buna benzer bir sürü harcamalarla üyelerinizin sırtından geçinmeye devam ederken bu projeler evet biraz afaki kalıyor ve dediğin gibi yani Mersin'de çok ciddi ulaşım problemleri var. Okulların açılmasıyla beraber inebiliyorsun, trafik alt üst oldu. Devam tabii. ediyor. Aynı yerde i̇şte, aynı sorunlar.
16: Tarsus için de geçerli. Yani Mutun'da mesela ticaret odası seçimleri 7 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam. Mut için de geçerli. Erdemli için de geçerli. Yani projelerinize karşı değilim. Proje geliştirin. Proje üretin. Güzel, bu güzel bir şey. Ki. Ama gerçekten sorunlara önce bir konuşalım. Bir çözüm önerin. Bir dile getirin. Yani Erdemli'nin bugün hali içler acısıyken yapmayın. Bunu konuşun yani. Bunu konuşmuyorsunuz. Kapalı kapılar arkasında konuşmanızdan bahsetmiyorum. Kamuoyu oluşturmaktan, halkı da bu konuda aydınlatmaktan, bilinçlendirmekten bahsediyorum. Bugün Erdemli esnafından alınan şikayetler ortada arkadaşlar. Sıradan yani örnek veriyorum, ticaret sanatçısına aday olan isimler kılık değiştirsinler. Birçok kişi onları tanıyordur kendi ilçesinde. Ya da bir arkadaşını göndersin, gitsin görsün orada otelde, restoranda yemek yiyen insanların neler yaşadığına bir şahit olsunlar. Ya da hala daha yol kenarlarında işte duşsuz, rezil WC'lerin, tuvaletlerin, sahil şeridinin olduğu, pislik içinde mesire alanlarının olduğu yerlerde turizm yapmaya çalışıyor Erdemli. Bir yandan Erdemli'nin yaylaları yukarıya doğru çok ciddi bir yapılaşma tehdidi altında, tarım arazileri yok oluyor. Tarımsal üretimin darbeyi yok. Tarsus'ta da aynı durum söz konusu. Çok merak ettim mesela. Tarsus'ta çekilen diziyi izledim. Özellikle Tarsus'u ne kadar anlattığını görmek için izledim. Hı. Merak ettim. Çünkü kendi yöremizden, kendi bölgemizden, ben severim böyle işleri. Bana göre çok eksik var. Ama bir yerden başlamak adına da önemli.
15: Ya bir dizinin burada çekiliyor olması önemli, önemli. Ama daha da önemli bir şey yani söyleyeyim. Tabii. Adana'da çekilen birçok dizide
16: aslında
15: Mersin mekanları kullanıldı. Tarsus, Merkez ve daha ileriye giderek Erdemli ama dizide bunlar işe yaramadı. Sanki yani, yine Adana dizisiymiş gibi
16: bak,
15: yayınlandı.
16: Yanlış hatırlamıyorsam bunda eminim. Ayla'da eminim. Ayla filminin birçok bölümü Kore'yi göstererek Tarsus'taki eski mekanlarda o tarihi evlerin orada çekildi mesela. Hatta çok bilinen birkaç dizi de yine Tarsus'ta çekildi mekan olarak aslında.
15: Tabii ki.
16: Beynelminel falan filmi falan da mesela.
15: Evet.
16: Ama işte bunu anlatamazsan, bunu gösteremezsen, bunu yayamazsan, sosyal medyada hele de günümüzde çağımızda kullanamazsan Tarsus'ta çekilmesinden kime ne yani hani ne esprisi kalıyor? Tarsus fındık lahmacununu, Tarsus iğne oyasını, Tarsus yeşil ulak zeytinini, Danyal peygamberi, yedi uyurları, Sempol kuyusunu, bir türlü el değmeyen o güzelim sahilini, Kleopatra'nın Sezar'la aşk yaşadığı şehri anlatamazsan, yani burada 10 tane film çeksen ne olur? Burada bir sıkıntı var, burada bir eksiklik var. İşte bunu bilmek, sahiplenmek önemli. Bunu anlatmak hepimizde düşüyor bu görev. Hani belediyeye de düşüyor, ticaret odasına da düşüyor. Yani madem orada ulusal kanalda yayınlanan böyle bir yapım var mesela, ticaret odası bir fark yaratabilir. Orada sosyal medyaya hitap edecek bir şey yapabilir. Çok hoşuma gitti. Bazı dizi oyuncuları kendi çektikleri videoyla çekim yaptıkları bölge mahallenin muhtarına teşekkür ettiler. Muhtar o kadar çabalamış ki. Yani işte sorunları çözmek için, ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayabilmek için canhıraş gayret sarf etmiş. Ve yani o insanlar da bunu görmüş ve bu azmi, bu çabayı takdir etmek için muhtara teşekkür amaçlı sosyal medyada bir video yaymışlar, paylaşmışlar. Çok hoşuma gitti.
15: Güzel
16: mesela.
15: Bir şey tabii
16: Çok
15: ki.
16: Güzel bir şey. İşte bunun olması gerekiyor zaten. İşte bunun çoğalması gerekiyor.
15: Biraz da bölgesel çekimserlik şundan da kaynaklanıyor olabilir mi? Biliyorsun özellikle Güneydoğu'da çekilen dizilerle ilgili vatandaşlar bazı dizilere tepki veriyor. Vay efendim biz böyle değiliz. Ya arkadaşlar zaten bu bir dizi.
16: Kurgu zaten.
15: Yani bu bir kurgu evet. Kurgu yani. Tabii hani, ki senin mekanını, senin şehrini kullanıyor olabilir.
16: Evet ama kurgu bu. Turizme, tanıtıma yaptığı katkı da yadsınamıyor.
15: Tabii ki.
16: Yani belli başlı diziler var. İsim vermemize gerek yok. İşte Mardin'de, Diyarbakır'da, Kapadokya'da çekilen dizilerin oradaki, hani yurt içinden bahsetmiyorum. Yani yurt içi için de önemli ama yurt dışında çok büyük karşılığı 20 oluyor.
15: 20 sene evvel Mardin'de çekilen bir dizide kullanılan konak
16: hala
15: girişi ücretli yani. İnsanlar
16: hala
15: neyi görecek?
16: Ziyaret
15: duvarları
16: ediliyor.
15: Görecek.
16: Evet, evet. Yani biz işte bunu ticaret odası olarak niye sahiplenemiyoruz? Mesela buna yönelik bir ekstra bir küçük ya çok büyük bütçeli bir iş yapmanıza gerek yok aslında. Yani daha yaratıcı, daha ne diyelim spesifik küçük işlerle bunları destekleyebiliriz. Bunlara biraz daha bir şeyler ekleyebilip tarzı bir adım ileriye taşıyabiliriz, hikayeler ekleyebiliriz. Bunu yapamıyoruz. Hep dedik ya Burhanettin Kocamaz döneminde 20 yıl işte Tarsus'ta belediye başkanlığı yaptı. Ben 2010 kaçtı? 6 mıydı? 18 miydi? 14 müydü? Sempol yılı ilan edilmişti.
15: Ha, evet hatırlıyorum.
16: Avrupa Kültür
15: o zaman
16: Başkenti.
15: Belediye başkanıydı. Evet.
16: Tabii ben de o zaman Tarsus'ta Avrupa'dan gelen heyetle gezilere katılmıştım. İncelemelere katılmıştım. Basın olarak, gazeteci olarak. Ve hayran kalmışlardı Serkan. Yani böyle gözlerine inanamamışlardı o yapıları, Tarsus'un o tarihi dokusunu gördüğünde. Ama o günden bugüne işte üzerine ne ekleyebildin? Hiçbir şey ekleyemedin. Orada bir takım bazı sokaklarda restorasyon çalışmaları yapıldı. Çok da gelecek vaat ediyordu. İşte oteller, turizm, butik oteller, turizme katkı sunacak restoranlar, kafeler konuşuluyordu. Sonra ne oldu? Bir alkol ruhsatı meselesi yüzünden o bölge kaderine terk edildi. Acı bir şekilde. Yani çok küçük bir, sığ bir kavgada. Hani denizi geçip derede boğulduk o projede mesela. Çok acı bir şekilde. Yani ticaret odası bunu biraz daha ileriye taşıyabilir. Bunun üzerinden bir şeyler sunabilirdi. Şu ana kadar çok bir şey göremedik bu anlamda. Ha o bölgede bir hareketlenme var mı dersen evet var. Ama en son yazın şelaleye gittiğimde benim gördüğüm manzara hala kötü arkadaşlar
15: kötü
16: yani şimdi.
15: Kötü maalesef yok.
16: Kötü, kötü yani
15: tamamen
16: kabul edelim.
15: İşgal altında.
16: Bakın ben salaş olmasından bahsetmiyorum.
15: Hayır hayır işgal.
16: Ben, samimi, güzel, nostaljik olmasından yanayım, modern yapılardan bahsetmiyorum. İstediğim bu değil. 60 yıl önceki şelaleyi göreyim orada, evet. Ama işgal başka bir şey, pislik başka bir şey, hijyen, güvenlik başka bir şey. Yani bir çeki düzen verilmesi gerekiyor o bölgeye. Sorun burada. Hani yıktım, yenisini yaptım da olmuyor o iş. Biz bunu Mersin'de birçok defa yaşadık. Türkiye gibi, İstanbul gibi. Bir sene önce yapılan bir mekanı, bir yeri, bir ürünü bir sene sonra göremiyorsun. Yok oluyor. İşgal ediliyor, yıkılıyor, değiştiriliyor, bir şey yapılıyor. Ya kentin bir süliyeti olur.
15: Birileri bir yere bir tezgah açıyor. Artık
16: kafasına göre.
15: Onun oluyor.
16: Tabii tabii kafasına göre şekil değiştiriyor.
15: Yanına başka biri daha, yanına başka biri daha derken bir bakıyorsun bambaşka bir şey olmuş.
16: Bugün Mersin için de geçerli bu durum. Yani yine Burhanettin Kocamaz'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı bir Hasan Basri Güzel Vali, Hasan Basri Güzeloğlu'yla bir proje vardı. Şehir merkezini yenilemeye yönelik. Sen de çok iyi hatırlarsın. Çok konuşmuştuk o projeyi de.
15: Ödül almış.
16: Evet, ödül aldı ama proje kağıt üzerinde ödül aldı.
15: Tabii
16: uygulamada
15: ki.
16: Maalesef ki yine kursağımızda kaldı hayallerimiz. Uray Caddesi'ni özellikle canlandırmaya, yani eski Mersin dediğimiz, Mersin'in kalbi dediğimiz bölgeyi canlandırmaya yönelik bir projeydi. Kasaplar Çarşısı beraberinde yenilenecekti, Balıkpazarı yenilenecekti.
15: Tarihe gülümseyen Mersin.
16: Mersin projesiydi, doğru güzel hatırladım bak onu. Ne oldu? Proje bir sürü para harcandı, yarışmalar yapıldı, ödül aldı ama uygulamada hiçbir şey hayata geçmedi. Şantiye alanı diye Büyükşehir Belediyesi'nin şu an restore edilen binanın önü kapatılarak otopark yapıldı. Hı-hı. Yani bizim kafamız böyle çalışıyor. İnanılmaz kötü
15: Şanlı
16: çalışıyor.
15: Şantiye ile ilgili biliyorsun birden çok yarışma yapıldı, ödüller dağıtıldı.
16: Birbirlerinin ayağına basmaktan, siyasi çekişmeden Sayın Mahap Seçer ile Sayın Gültak arasındaki Çamlıbel'de yıllardır bekliyor. Bekliyor yani hani işte şey gibi böyle çürümeyi terk etmişsin gibi ya. Gözünün önünde lime lime yok oluyor.
15: Ama bu dönem bütün belediye başkanlarında dikkat ediyorsan bir siyasi böyle bir çekişmeler, siyasi belirsizlikler, siyasi kararlar, yani kenti ya da ilçeyi düşünmekten ziyade kendileriyle uğraşıyorlar.
16: Doğru. Son yıllarda, son 2-3 dönemdir özellikle diyelim, 5-5-15 yıllık döneme der herhalde, 10 yıllık dönemde siyasette şehrin sorunlarını çözmekten çok siyaset yapmak öne çıktı. Vaatlerde bulunmaktan çok, çözüm üretmekten çok, projelerden çok siyaset yapmakla anılıyor artık o makamlara gelen kişiler. Bu da pandemiyle birlikte biraz başlayan bir süreçti işin gerçeği. Hatırlarsan pandemiyle birlikte işte o belediye başkanlarının hesap verme toplantıları kaldırıldı ya birden ortadan.
15: Hesap verme değildi de işte.
16: Ya,
15: yıllık değerlendirme.
16: Yine de hesap
15: vermekti.
16: Çünkü
15: hesap soramıyordun.
16: Bir nevi
15: yazı. Çünkü partililer salonu doldurduğu
16: zaten,
15: için.
16: Üzerine yürüyordu sen evet. Ters bir soru sorduğunda da.
15: Bunu onlar zaten
16: çünkü.
15: Sana fırsat vermediği
16: kesinlikle,
15: için.
16: Kesinlikle tabii haklısın ama en azından bir takım vaatlerde bulunuyordu ya. Sorunları yapıyordu. Konuşuyorduk en azından. O da kalmadı. Senin bu siyasetiyle bizi oyalama taktiğin, siyasetçinin bizi siyasetle oyalama taktiği, gün geçirme taktiğini kıracak olan dinamikler, sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları, derneklerdir. Sivil yapılardır, kent konseyleridir. Oradan çıkar bir projeyi öyle bir ele alır ki, öyle bir anlatır ki farklı boyutlarıyla ve uzmanlarla birlikte sen de adım atmak zorunda kalırsın. Ama işte siyaset, Mersin'deki siyasetçiler son yıllarda bunu tam tersine çevirdi. STK'larda, derneklerde, sendikalarda, meslek odalarındaki insanlar, bir takım söz söylemesi gereken insanlar siyasetçilerle aynı ekipte, aynı kulvarda çalışmaya başladı. Yan yana.
15: STK yok, etkisi kalmadı Mersin'de artık.
16: Ama şöyle, niye kalmadı?
15: Etkisi kalmadı.
16: Ama yani çevre mühendisleri olarak belediyede çalışırsan ne diyebilirsin ki?
15: Kime eleştirecek?
16: Kime ne diyeceksin? Mesela hani sen ticaret borsasında çok önemli bir görev üstlenirken belediyeyle, belediye başkanıyla ortaklık yaparken, iş yaparken, ticaret yaparken ne yapabilirsin ki? Hani böyle bir iç içe geçmişlik var. Şimdi belediye başkanı siyaset yaparken belli sermaye gruplarını da yanına çekiyor. Evet. Sermaye grupları zaten onunla hareket ediyor. Bir yandan sivil toplum da yanına çekiyor. Meslek odaları, dernekler dediğimiz şeyleri. kim kalıyor geriye? Vatandaş kalıyor. Senle ben de işte ne kadar konuşsak sesimiz de o kadar duyuluyor. Duyulmuyor yani. Hani kim derdini ne kadar anlatabilir, duyurabilir bu yapıya? O kadar yüksekteler ki. Fil dişi kulelerden Mersin'e bakıyorlar bu yapılar. Senin trafik sorununu görmüyor, sinek sorununu görmüyor, sıcak sorununu görmüyor, soğuk sorununu görmüyor, yeşil alan sorununu görmüyor, hastaneye ulaşım sorununu görmüyor. Onun kağıt üstünde kafasında raylı bir sistem projesi var. Ben bugün nasıl gideceğim hastaneye? 2 dolmuş yapacağım. 3 vasıta yapacağım. Şehir merkezine nasıl ineceğim? 2., 3. çevre yolunu nasıl kullanacağım ben aracım olmadığında? Belediye otobüsünün saatinde gelmesine dua edeceğim.
15: Tabii ki. Dolu olmayacak.
16: Tabii dolu olmayacak.
15: Yoğun olmayacak. Yani. Gibi gibi.
16: Ya tamam. Yani ben proje yapmayın demiyorum. Bakın yaptığınız projelerin bir çözüme yönelik olması gerekiyor. Gerçekten sorunların çözümüne yönelik olması gerekiyor. 2 kaynakların doğru şekilde kullanılabiliyor olmasını sağlaması gerekiyor. Bana kaybettirmemesi gerekiyor. Ki biz bunu metro projesinde anlattık. Bu işin gelirinden
15: yapılabilir
16: çok
15: değil.
16: Maliyeti
15: biz karşı değiliz,
16: olur.
15: Bir şey değiliz, yapılabilir değil.
16: Mantıklı değil, makul değil, uzmanlar
15: Mersin
16: bunu anlatıyor.
15: Mersin altyapısına uygun değil, üst yapısına uygun değil, eski evlerine uygun değil, depremine uygun değil.
16: Dedik.
15: Projeler, mühendisler çok şey anlatıyor dedik. ama gerçeklerle örtüşmüyor.
16: Milyonlar harcandı. Sadece metro projesinin kağıt üzerindeki çalışmalarına 300-400 milyon harcandı. Milyon TL'den bahsediyorum. Ne yapıyor yani eski parayla hesaplayın. Yazık günah değil mi? Yani bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu. Siyasetçilerin siyaset yapmasına şehir izin veriyor. Siyasetle gün geçirmesine şehir izin veriyor. Sen gerçekten doğru düzgün konuşsan, dile getirsen, eleştirsen, tepki göstersen, çözüm üretsen yapmak zorunda bırakırsın.
15: Mümkün değil.
16: Geri adım attırırsın.
15: Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde MESK ile beraber herhalde 15 bine ulaşmıştır. En son 12 bin küsürlerdeydi çalışan sayısı. 15 bine ulaştı. Şimdi bu neyi getiriyor? Az önce bahsettiğin gibi fazla iç içe girmeyi getirtiyor.
16: Kesinlikle bak. En son birkaç ay önce Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer çarşı esnafıyla bir araya gelmişti. Orada esnaf illallah etti artık. İsyan etti. İstiklal dedi. Burnumuzdan geldi dedi. Yeter artık dedi. Orada dediler ki tamam işte UKOME'ye gideceğiz. Geri adım atacağız. Bakacağız. Değiştireceğiz. Sen bunu duyurmadığın sürece bu çözülmeyecek. Liman kavşağı. Hala Mersin için bir kangrendir arkadaşlar. Evet. O gün yine kaza oldu iki gün önce. Yine trafik kilitlendi. Yine çok büyük sorun oldu.
15: Normal günde büyük sorun var.
16: Yani kullanamadığın bir yol. Ben Mersinliyim. Adana'ya gideceğim. Otobandan gitmek zorundayım. Niye? Çünkü ben o yolu kullanamam. Tırlar, kamyonlar.
15: Dur, kalk, vesaire bir sürü sorun.
16: Hani güvenlik açısından da kendini görmüyorsun yani orada. İyi hissetmiyorsun. Psikolojin bozuluyor orada. Çok acı bir şekilde. Hani yaya olarak zaten kullanamıyorsun. Ölüyorsun karşıdan karşıya geçerken. Niye üst geçit yok? Çok basit ya. Üst geçit yok yani bu şehirde. Adnan Menderes'te de en zengin yerde de yok. Bekir'de kavşağında en fakir yerde de yok. Zengin ya da fakir olman fark etmiyor. Bak,
15: göreceli.
16: Tabakadaysan, göreceli. Bir üst tabakadaysan. O yöneticiler ve sermaye grubuyla birlikte, zenginleşen ailelerle birlikte, işte kızı, oğlu, milletvekili, kardeşi, meclis üyesi olanlarla birlikte değilsen, sen böyle Squid Game oyununda gibi, böyle Survivor Parkı'nda gibisin şehirde. Nerede başına ne geleceğini bilemezsin. Yani bir yerden girersin, orada yol kapanmıştır. Mesela haberin yoktur. Buradan başka bir yerden çıkmak zorunda kalsın. Ben bir gün öyle oldu Serkan. Gittim, Toroslar Kaymakamlığı'na gittim. Ya ne oldu? O esnada işte halk yapım kavşak vardı, çalışması vardı. Bir yere uğrayacak. Kendimi ticaret borsasının oraya zor attım. D400'e. Bak, Toroslar Kaymakamlığı nereye?
15: Evet.
16: Yani bir yere uğrayacaktım arada bir yere. Nereden nereye yani? Bak, öyle çıkamadım yani. Artık çıldıracağım. Psikolojim bozuldu yani. Kayboldum zaten. Hani şehir böyle bir hale geldi.
15: Şöyle de bir şey başladı artık bizim şehrimizde. Ters psikoloji. Örnek veriyorum, halk avşağı dediğin için aklıma geldi. Gittim gördüm, ben de baktım. Ciddi sorunları var.
16: Evet.
15: Yapılmış ama yapıldığı
16: halde. Yağmurda gördün mü su birikintileri falan mevzuları?
15: Büyük sorun var yani, nereden nasıl geçecek falan. Normalde hani bir şeyi düzeltmek için yaparsın. İnsanlar
16: eleştiriyor.
15: Evet,
16: bozulmuş. Kafan karışıyor.
15: İnsanlar eleştiriyor. Bir hafta sonra bir bakıyorsun açıklamalar. Muhteşem olmuş, teşekkür ederiz. Ya bir eleştiriye kulak verin.
16: Değil
15: kötü
16: mi?
15: Bir şey değil,
16: değil
15: bu. Değil. Kötü bir şey ya, değil. Hemen karşılığında hayır öyle değil demenizi bir şey
16: yani,
15: değiştirmiyor.
16: Bu çok komik bir hal aldı artık. Ciddi söylüyorum, komik
15: her
16: bir hal aldı.
15: Her konuda bu var.
16: Yani direkt tukaka ilan ediliyorsun. Yani garip. Mesela geçen haftalarda TOKİ mağdurları belediye önünde bir basın açıklaması yaptı. Dediler ki yani MESKİ bizim derdimizi çözemediği için biz evimize geçemiyoruz. Biz mağdur oluyoruz. Şimdi sen muhalefet partisinin bir belediye başkanısın. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki vatandaş iktidar yüzünden geçinemiyor, vatandaş iktidar yüzünden aç, vatandaş iktidar yüzünden işte kira yüksek ödeyemiyor. Sen diyorsun bunu. Vatandaş şimdi evi bitmiş, evine geçecek, kira ödemekten kurtulacak. Bak, bir şekilde yapılmış, doğru yanlış demiyorum ben. Yapılmış, bitmiş artık, olmuş yani. Hani neyin davasını güdelim şimdi? Olmuş artık. Olmuşla ölmüşe çare yok derler ya. Bu sorunu çözeceksin ki insanlar evine geçip oturacak, kira ödemekten kurtulacak. Zaten TOKİ'de oturan insanlar geçim derdindeki insanlar değil mi? Yani senin aslında savunduğun insanlar.
15: Hala taksit ödeyecek.
16: Sen belediye önündeki gelip basın açıklaması yapan bu insanlara cevap vermiyorsun.
15: Bir hafta sonra bir açıklama geldi.
16: Açıklama tekzip olarak geldi basın yayın kuruluşlarına. Bize öyle geldi mesela. Ya ben mi dedim? Ben mi söylüyorum bunu? TOKİ mağdurları söylüyor ya, senin belediyenin önüne gelip insanlar eylem yaptı ya, ben o eyleme haber yaptım ya. Bana niye tekzip gönderiyorsun? İddialar gerçeği yansıtmamaktadır diye. Sen çıkacaksın, derdini vatandaşa anlatacaksın, niye aksadığını. Benim kanalımla anlatabilirsin. Bak, bu neyin tekzibi? Senin yani çok komik. Ya insanlar evlerine oturamıyor, mağdur, canı yanıyor canı. Her ay fazladan kira ödüyor. Buluyor, buluşturuyor, maaşı yetmiyor. Canı yanarken senin yaptığın işe bak. Vay efendim, TOKİ bize sorulmadan yapıldı. Ya hala bunu söylüyorsun ya, ne? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, sana sorulmadan yapıldı, bu yanlış, kabul ediyoruz. İyi de bitti. İnsanlar geçip oturmasın. Yıkalım mı şimdi o evleri? Sana sorulmadan yapıldı diye. Kimse geçip oturmasın. Ne olacak? Yani sen görevdeki kaçıncı yılındasın? Yedinci yılın bittin.
15: Tabii.
16: Hangi konut projesini, kentsel dönüşüm projesini destekledin? Yok. Biz yıllardır sen göreve gelmeden önce de bunu anlatıyorduk Sayın Mapseçer. Sen göreve geldin geleli de bunu anlatıyoruz. Bu şehrin yeni bir konuta ihtiyacı yok. Mevcut konut stoğunun, mevcut evlerin yenilenmesine ihtiyacı var.
15: Yok, seni yanlış anlıyorlar. Seni yanlış anlıyorlar. Yani şu an inanılmaz bir konut furyası var Mersin'de. Hala inşaatları devam eden yerler var.
16: Çok acı bir şekilde ben sürekli bunun haberini yapıyorum. Her ay titizlikle en ince detayına kadar yapıyorum. Yani kadın erkek alım satımından oturdum geçen hafta yazdım. Tek tek hangi ülkeden kimin kaç tane ev ve iş yeri aldığına. Bakın arkadaşlar, evet Türkiye bir müteahhitlik sermayesiyle büyüme üzerine bir politika yürütüyor. Doğru.
15: Ama bu balon patladı.
16: Mersin'de de böyle. Ama patladı ve patlayacak da zaten. Bu kaçınılmaz bir şey. Ve sen bu kadar kötü yapı stoğunun olduğu bir yerde yeni konutlarla büyüyemezsin. Bu tam tersine altyapıya zarar demek, yeşil alanlara zarar demek, tarım alanlarına zarar demek, yeni ulaşım akslarının oluşması demek. Mecbursun, mecbur kalırsın. Adam evine gidecek, yol isteyecek senden. Bu gece kondu mantığıdır Serkan. Hani 70'lerden itibaren 90'lara kadar her yere gece kondu yapıldı. Sonra seçim dönemlerinde insanlar yol su elektrik götürdü ya, bu ona dönüyor şu anda. Şu anın gece kondu şeyleri müteahhitler. Bulduğu arsaya dikiyor binayı, buraya
15: tamam,
16: yol gelecek.
15: Tamam, dikiyor da basit bir hesap yapalım. Çok basit, ilkokul hesabı. Şehirde resmi 2 milyon ama gayri resmi 3 milyon kişi yaşıyor.
16: Doğru.
15: 3 kişi bir evde yaşıyor olsa 1 milyon konut yapar. Arkadaşlar şehirde yaşayacak alan kaldı mı?
16: Kalmadı. Kalmıyor işte, dağlara doğru gidiyorsun o yüzden. Dağları dele dele, yıka yıka. Şu an Toroslara doğru gidiyorsun. Ha, bu doğrusuydu zaten aslında. Uzmanlar da bunu söylüyor. Diyor ki...
15: Ama yok etmeden gidiyorsun.
16: Mersin şehir merkezi alüvyon zemin. Yani gevşek zemin.
15: O zaman yer değiştireceksin. Tarım alanlarda burayı yapacaksın.
16: Zamanında öyle olması gerekiyormuş. Evet. Ama yapmamışsın. Şimdi diyor burayı güçlendirebilirsin. Yeni sistemler çok maliyetli değil. Ama denizi doldur demiyor. Mezitli yeni şehirdeki gibi getir böyle denizin ortasına.
15: Ya da doldurulan dibine
16: gibi
15: 20 katlı bina dik demiyor.
16: Dik demiyor sana. Mevcuttaki şehir merkezindeki yapılarını güçlendirebilirsin, üstüne çıkma diyor. Mevcutu güçlendir ama daha doğru, evet, ilerle. Verimli tarım arazilerine doğru ilerle demiyorum sana diyor. Çorak arazilere doğru değerlendirmeye çalışıyor. Biz bunu tabii bulabildiğimiz her santimetre kareyi yağmalayarak yapmaya çalışıyoruz. Ve burada belediyenin hiçbir ortaya koyduğu şu ana kadar öngörü yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimleri yapıldıktan sonra ilk yapılan iş deprem taramasıydı. Hatırlayalım. Hı,
15: evet,
16: özellikle 6 Şubat'tan sonra çok hız verildi. İşte risk analizi yapıldı. Hangi bina, hangi bölge ne kadar riskli, ne kadar tehlikeli? Biz hep aylarca bunu söyledik. Mersin'de de yapılmalı, Mersin'de de yapılmalı. Hala Büyükşehir Belediyesi'nin bir afet işleri dairesi başkanlığı var. Ay harcadığı evrağı her yıl bütçeden şey alıyor, para alıyor. Neye evrak harcıyorsun yani? Hani ne yaptın da değil. Çalıştay. Evet. Tay çalıştay. Ona sordum, buna sordum. Tamam sor, iyi hoş güzel de ortaya bir şey koyman gerekiyor. Koymuyorsun, sıkıntı burada. Bak çalışmana bir şey demiyorum. Sor tabii ki de, uzmanlarla görüş ama bir belediyeye bir şey, kamuoyuna, insanlara bir şey sun. Üniversiteler ne dedi, ne demedi? Mesela bunu söyle bize.
15: Hani, ya da hiç demedi mi?
16: Demedi mi örneğin gibi gibi. Ama sen ısrarla siyasetle gün geçirirsen, yanına çektiğin sermaye grupları da sana yürü ya kulum derse, STK'ları da belediyelerde işe alıp işte bir takım işbirlikleriyle yine aynı şekilde kendi yanında, yörende, eteğinin altında, kanadının altında tutarak bugünlere gelirsen Mersin hiçbir sorunu çözülmez. Yani şu anda şehir merkezinde işte Büyükşehir Belediye binasının restorasyonuyla başlayan, Kırmızı Lacivert'in yıkılmasıyla devam eden, bugün Kasaplar Çarşısı'na ulaşan sözde bir yenileme alanı projesi var. Mesela. Kime sordunuz? Kiminle iş yaptınız? Kiminle iş tuttunuz? Hangi uzmanla çalıştınız? Çok fazla bilinmiyor.
15: Çıkmak istemeyen esnafı zorladınız.
16: Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmasına yaklaşık bir önceki döneminizde başladınız yanlış hatırlamıyorsam.
15: Evet,
16: 3 yılı
15: tabii
16: geçti sözde.
15: Tabii.
16: Bir yılda bitecekti, hatta 6 ayda neredeyse.
15: Yok canım, esnafla ciddi sorunlar yaşadılar.
16: Yani o kadar tek bir binayı bitiremediniz. Tek bir binayı, Büyükşehir Belediyesi şu anki mevcut eski halk evi olan binayı, restorasyonunu bitiremediniz. Sonra kırmızı lacivert iş hanının boşaltılması, işte o süreçlerde esnafı sokağın ortasına attınız kışın öncesinde, kışın ayında, bayram öncesinde ki betonarme bir alana çevirdiniz orayı. Ve etrafı buraya yakışmıyor diye bit pazarını gıdım gıdım ilerleyerek kasaplar çarşısıyla birlikte dönüş, yani yıkıyorsunuz. Şimdi dönüştürmenize karşı değilim, yıkmanıza karşıyım. Yani evet. Bir şey yıkılarak düzeltilecek.
15: Daha güzel yapman lazım.
16: Evet, yani şimdi neyi yok ediyorsun? Mersin tarihini, Mersin süliyetini yok ediyorsun. Arkadaşlar yani biz Mersin'i geleceğe böyle mi taşıyacağız? Yıkarak mı? Yıkalım bütün Mersin'i, yıkalım bunu. Dümdüz edelim, geçelim. Kafamıza göre yeni binalar yapalım. Daha sağlıklı değil mi? Daha güzel, daha şirin, daha böyle caf caflı.
15: Her şey yani kolay olsa.
16: Ya ama doğrusu bu değil ki. Yani biz, yani Londra böyle yapmamışken, Amerika böyle yapmamışken, Fransa böyle yapmamışken, Slovakya böyle yapmamışken, Bosna böyle yapılmıyorken senin derdin ne? Yıkalım yenisini yapalım. Dönüştürelim yok bizde. Nereden bakarsan bak Mersin'de bir dönüşüm projesi yok. Yıkıp yeniden yapma projesi var. Yıkılması gerekiyorsa tabii ki de yıkılacaktır. Ben kırmızı lacivert iş hanının yıkılmasına karşı değildim. Deprem riski, deprem raporu olan bir binaydı. Ama böyle haldur huldur, ben yaptım oldu, ben burayı yıkacağım şeklinde olmaz.
15: Ya da yıktın yerine ne yaptın?
16: Kent uzlaşısıyla, kenti dikkate alarak, kent tarihini gözeterek yapmanız gerekiyor. Hafta sonu çok güzel bir belgesine denk geldim. Mimar Sinan'ı anlatıyordu. Çok severim koca Sinan'ı, Allah rahmet eylesin. Yaptığı birçok eserde geriye dönüp dönüp Roma ne yapmış, Bizans ne yapmış, ona bakmış. Neyin üzerine neyi inşa etmiş, neyi korumuş, neyi gözetmiş, süliyeti korumuş. Yani bugünkü Hürrem Sultan Hamamı'nı 1000 yıl önce inşa edilmiş ve kalıntıları kalmış olan bir banyo, tarihi bir banyonun üzerine inşa etmiş koca Sinan. Orayı tekrar yaşatmak, korumak, kent süliyetini devam ettirmek için. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Mersin zaten 150-200 yıllık bir geçmişe sahip şehir merkezi olarak. Süliyet aslında çok kolay korunabilecek bir halde. Bakın Tarsus 10 bin yıllık bir geçmişe sahip. Mersin 200-250 yıllık bir geçmişe sahip. Çok kolay koruyabilirsin. Ve çok küçük paralara koruyabilirsin. Çok güzel işler yapabilirsin. Ama bu güneşin altında beni betona, mermere boğarak olmaz.
15: Kasaplar Çarşısı'nı düzeltiyorsun, İstiklal Caddesi'nde yürüyemiyorsun.
16: Yürüyemiyorsun. Otopark yapmadan şehir merkezini düzenliyorsun. Otopark yok. Her yer işgal altında.
15: Yaptığın otoparkta 150 lira.
16: İşlemiyor. 3 katlı otoparkın bir katı işliyor.
15: Evet, 150 lira bir de vatandaş koymuyor.
16: Hani niye sana getirip oraya kadar getireceğim uygun olursa? Normal dışarıdaki otoparktan bir farkın yoksa ben niye sana kadar getireyim ki?
15: Mahalle arasında koymayı tercih ediyor vatandaş. Evet, son cümlelerini de alalım, bitirelim.
16: Siyasetle de bitirelim. Zaten iş oraya gelmişti. İşte siyasetle gün geçiriliyor dedik ya. O yüzden siyasi makamlar o kadar önemli bir hale geldi ki silahlar konuşuyor artık Serkan. Yani hani siyaseten bir koltuğa sahip olmak demek sermayeyi yönetmek demek, STK'ları yönetmek demek gibi algılanıyor artık şehirde maalesef ki. Bunun da işte başarılı örnekleri görülüyor ya büyükşehirde falan. Böyle cesaret kazanıyor insanlar. Ne yazık ki hafta sonu yeni partinin ilçe ön seçimleri vardı ilçelerde. Akdeniz'de Mehmet Güner tekrardan işte sandıktan çıktı. Şerif Arıcı, Yıldız Toroslar'da keza ama Mezitli'de hiç yakışık almayan bir durum yaşandı. Gerginlik, kavga. Yani gayet demokratik bir ortamda birbirinizin eleştirilerine katlanamayıp dayanamayıp, yabancı yok orada, siz kendiniz aynı ailenin mensuplarısınız. Orada dışarıdan birileri yokken.
15: Fark etmiyor. İşte, artık insanlar yani, çok ufacı bir şeyden
16: patlıyor. Bu kadar ileri gidebilecek kadar, bu kadar kendinizi kaybedip silahları çekileceğini göze alacak kadar bir neyin davasındasınız, savaşındasınız? Yani siz orada kendi ailenizin içerisinde bir ön seçim yapıyorsunuz. Seçim bile değil bak, ön seçim. Yani bu kadar nasıl gözünüz kararabiliyor? İş bu kadar buralara nasıl gelebiliyor mesela? Yani neyin kavgası bu ya? Neyi paylaşamıyorsunuz? Ortada nasıl bir şey var paylaşılamayan, bizim göremediğimiz? Serkan, yani adama bunu sorarlar. Hani o silahlar çekiliyorsa boşa çekilmiyordur. Yani o ne kadar büyük kazanımlar bekleniyor ki o kadar büyük kayıplar göze alınabiliyor? Bunu sorarlar yani insana. Hiç yakışık almadı. Çok Mersin için kötü bir başlangıçtır yeni parti adına. Hele hele Mezitli gibi, hani bu Akdeniz'de yaşansa biraz daha böyle olabilecek yani, denilen ya, sözde Mezitli gibi daha ilerici,
15: i̇nsanlar,
16: daha aydın.
15: İnsanlar her yerde aydın. İşte hiç ummadığın yerde çok farklı tepkiler karşı çıkabiliyor.
16: Bunun yaşanması çok yanlış. Buradan İYİ Parti ile de ilgili birkaç şey söyleyeyim. Hafta sonu yine Mersin'de önemli bir buluşmaları
15: bu
16: vardı.
15: Bu aralar seçim çok. Genel kurullar çok.
16: Şöyle mesela Burhan Dinkoçamaz orada partililere ülkede gidişatın iyi olmadığını söyledi ve sahada olun dedi. Ben mesela sahada görmüyorum kendi adıma İYİ Partilileri. Özellikle il başkanlığını. İlçeler zaten yok da. Hani ben ilçeleri zaten görmüyorum ama il başkanlığının nezdinde. Burhan Dinkoçamaz dışında Mersin'de İYİ Parti dediğinde bir bilinen başka bir isim varsa.
15: Hayır yok.
16: Benim bildiğim yok. Hani Ali Rıza Özdenizli ben gazeteci olduğum için biliyorum il başkanı olduğunu.
15: İlk defa adını duydum desem.
16: Çok normal derim. Çünkü birçok insan bilmiyor zaten senin gibi. İşte sorun burada. Ne ya, sahaya yoksunuz, sahada yoksunuz. Sahada yoksunuz.
15: Bizleri dürtmeniz lazım.
16: Evet. Ya. AKP de yok, MHP de yok. Yani CHP de yok, Yeni Parti de yok, İYİ Parti de yok. Kendi içlerinde öyle bir kavga var ki zaten sahayı gözleri görmüyor. Aa, yani şu da var. Sahada onları görmüyor. Hani Kocamaz'ın görünürlüğünün sandığa ne kadar yansıyacağı, nasıl hesap edin o zaman yani, hani İYİ Parti adına.
15: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
16: Hoşçakalın.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Radyo Ülkü.
16: Hani şu da var. Sahada onları görmüyor. Hani Kocamaz'ın görünürlüğünün sandığa ne kadar yansıyacağı, nasıl hesap edin o zaman yani, hani İYİ Parti adına.
15: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
16: Hoşçakalın.
17: Mersin'in en çok dinlenen

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
8: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
7: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
8: Telefon 235-34-08, 0532-494-79-39.
9: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

baharlar bitecek, benim ellerini özleyecek. Sana bu söz, bu yemin, bu sevda solmayacak. Son

Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan ben de yokum.

Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ne haldeyim ben kimim? Ayrılırken kimliğim adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesi sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin muzafa, sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış.